hep azalırmış sevgiler. Olsun bana seninle geçen yılları.

0: küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor.

bekleme. Kıymetsiz bir pula satarlar seni. Bulamazsın

0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör, bir Ahmet Demir kuruluşudur.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bendeniz Sümer Kansöğüt yeniden mikrofon karşısındayım. 120 dakikaya yakın en keyifli şarkılar yine sizlerin kulaklarına ulaşıyor olacak.

Efendim 5 Haziran 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma günü. Haftayı artık kapatmaya başladı. Hazırlandığımız şu dakikalarda günün enerjisi yüksek şarkılarıyla kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyoruz. Orada olan herkese bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Keyifli çalışmalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

0: Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00, 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
4: Sultan Efendim.

Günlük yaşamda, iş ortamlarında veya sosyal alanlarda yüksek ses tonuyla konuşan bireylerle karşılaşmak sık sık yaşanan durumlar arasında, değil mi? İlk izlenimde bu durum güçlü bir kişilik, liderlik vasfı veya yüksek bir özgüven göstergesi olarak algılansa da psikoloji ve nörobilim alanında yapılan çalışmalar madalyonun diğer yüzünü ortaya koydu. Washington Devlet Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalar yüksek sesle konuşanlarla ilgili yeni keşifler yaptı. Detayları açıklayacağız birazdan, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, psikologlar açıkladı dedik. Sürekli yüksek sesle konuşan insanların ortak özellikleri var. Yoğun duygusal süreçler ve ani tepkiler ses volümünün artışında öncelikle temel rol oynuyormuş değerli dinleyenler. Geçmiş çevre şartları ve bireysel kaygılar da yine yüksek sesle konuşma alışkanlığını tetikleyen durumlardan bazıları olarak gösterilmiş. Yoğun stres ve sosyal anksiyete alanlarında duygusal kontrolü sağlamakta güçlük çekmekte yine yüksek sesle konuşmaya neden oluyor. Kaçın.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Kilis'te şık giyimenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: noktada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Büyüdük, geliştirdik. Uçak

0: Motor, Mondial, Emon markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
1: Sultan Efendim.

Hanımlar beyler, tütün ve tütün ürünleri içmek yani sigara kullanmak size, sağlığınıza ve hatta çevrenizdekilere dahi zarar veriyor. Ve bu zararı durdurmak için alın size bir bahane daha. Bir sigara grubu daha ürünlerine zam yaptı değerli dinleyenler. Bu grupta sigaralarına 5 lira zam yaptı ve zamlı fiyatlarla en ucuz sigara 105 liraya yükselirken en pahalı sigara ise 120 lira oldu. Sigara zammı bugün itibariyle geçerli olmaya başladı. Hazırsa sağlığımıza zarar veren bu illetten bu vesileyle kurtulmanın zamanı diyelim.

0: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
2: Sultan Efendim.

Perez, Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimini kazanması halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmeyi planladığını duyurdu. Daha önce Fenerbahçe'de çalıştıran Mourinho'nun şu an görev yaptığı Benfica ile olan sözleşmesindeki tazminat bedeli ise Portekiz kulübü tarafından duyuruldu. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Perez yönetimi Mourinho için ciddi bir mali yükü göze almaya hazırlanıyormuş ve Benfica cephesi deneyimli teknik adamın ayrılığı için yüksek bir bonservis beklendiğini belirtti. Türkiye'de bu arada Mourinho'yu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığı öne sürüldüğü bir ara Portekizli teknik adamın verilen cezaların ifade özgürlüğü ve adli yargılanma ilkeleri açısından değerlendirilmesini talep ettiği iddia edilirken konuyla ilgili de resmi sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Yani kazandığı tazminatlarla Türkiye'de gündem olan Mourinho bu kez ayrıldığı takıma tazminat ödeyecek gibi gözüküyor.

0: Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedefleriyle

hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
5: Köseoğlu Otogaleri.
4: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
4: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

partileri. Hanımlar beyler, festivalde 5 Haziran 2026 Cuma gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize muhteşem bir hafta sonu tatili diliyorum ve yeniden pazartesi gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun diyeceğim. Pazartesi görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri

0: Fit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: Bu reklamı iyi dinle. Bozdoğan mağazaları her zaman seninle. Evinin ihtiyaçları için harekete geç. Çünkü inanılmaz kampanyalarımız ve uygun ödeme olanaklarımızla tüm ihtiyaçlarınıza kredi kartsız ve peşinatsız 18 aya varan taksitlerle sahip oluyorsunuz. Bozdoğan mağazaları fırsatlarını Instagram hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz. www.bozdoğan.com.tr.
4: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar. Yeni sezon şık ve modern modeller. Her bütçeye uygun seçenekler. Kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
5: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
6: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544-748-4207
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544-253-5187
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

ve rahmetullah ve bereketühü. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Yine bizi bugüne kavuşturan bu cuma günün, bu güzel günde, haftaların, günlerin en güzel günü olan cuma gününe kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Evet sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar buradayız. Tekrar Radyo Sultan stüdyolarında, sizlerin radyolarında, sizlerin kulaklarındayız. Evet, uzun bir ara dedik, uzun bir ara. Araya Kurban Bayramı girdi. Kurban Bayramı öncesindeki cuma gününde tatile girdik. Dolayısıyla yine Kurban Bayramı cuma gününe denk geldi elhamdülillah. Evet, sonrasında buradayız. Rabbim nasip eyledi, ses verdi, nefes verdi ve karşınızdayız. Evet, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rabbim tekrarlarını görmeyi nasip eylesin. Sağlıkla, sevdiklerimizle en güzel şekilde Rabbim uzun ömürler nasip eylesin. Tekrar tekrar Ramazan bayramlarını görmeyi, Kurban

Bayramı sadece et değildir. Kurban Bayramı Allah'a kulluğun simgesidir. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'i anlamaktır. Hazreti İsmail'i anlamaktır.

Evet, Kurban Bayramı kurban etlerini dolaba iskiflemek değildir. Kurban Bayramı kurban etini fakire, fukaraya dağıtmaktır. Evet, Rabbim bizlerin kesmiş olduğu kurbanın ne etine ihtiyacı var, ne kanına ihtiyacı var. Rabbim bizden kulluğunu bekliyor. Evet, İnşallah Rabbimize layıkıyla kul olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layıkıyla ümmet olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında birliktelik başladı sevgili dostlar. Kilisenin sultanında ben Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Ta ki birliktelik saatler 12'yi gösterene dek devam edecektir inşallah. Karaoğlu Zikir Turizm diyoruz. Yeni sezonda da yepyeni programlarla sizlerin hizmetinde kaldığı yerden devam edecektir inşallah. Evet sevgili dostlar, cumanız tekrardan mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. En güzel ilahiler günün en güzel saatlerinde sizler için gelmeye devam edecek inşallah.

Sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik kilisenin sultanında, Sultan Radyo'da. Zikir turizm katkıları altında. Evet, zikir turizm yeni sezonda yeniden kaldığı yerden devam ediyor hizmetlerine. Karaoğlu Zikir Turizm. Gaziantep'ten direkt uçuş, Kabe'ye yakın mesafede açık büfe lüks otelleriyle 5 umre, bay bayan tecrübeli hocalar, 50 gezi programı, 3 gün Medine, 17 gün Mekke olmak üzere. Tüm gezi programları ücretsizdir. Ayrıca valiz, sırt çantası, zemzem seccade ve tavaf tesbihi de hediyemizdir. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis. 544-748-4207 0544-253-51-87. Gaziantep Merkez ise Alaybey Mahallesi Doktor Mecit Barlas Caddesi No 5 Taksim C. 0539-0532-742-09-09 Gaziantep'te telefon numaralarımız. Sevgili dostlar, devam ediyoruz zikir turizm katkılar altında. En güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor.

بيدي Efendim günün en güzel saatlerinde en güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor. Evet saatler 9.25. Sultan Radyo stüdyolarından tekrardan hayırlı cumalar radyolarını yeni açanlara. Cumanız mübarek olsun, hayırlı sabahlar olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet sanayi esnafı hayırlı işler, bol kazançlar, çarşı esnafı. Tüm kaptan şoförlerimiz, dolmuş kaptanları ve dolmuş içinde bulunan tüm yolcularımıza hayırlı cumalar.

Evet, özlüyorum, özlüyoruz Beytullah'ı özlüyoruz, Ravza'yı özlüyoruz, Uhud'u özlüyoruz, Hira'yı özlüyoruz, Bedir'i özlüyoruz. Özlenecek o kadar güzel şey var ki sevgili dostlar, o güzel yerlerde, o mübarek yerlerde. Rabbim nasip eylesin inşallah, herkese nasip eylesin. Rabbim gitmek isteyenlere nasip eylesin, gitmek istemeyenlere de kalbine, yüreğine oranın sevdasını düşürsün ve nasip eylesin inşallah. O kadar güzel yerler ki ne tarif edilir, ne anlatılır, ne söylenir, ancak ve ancak yaşanılır. Öyle ki güzel yerler. Rabbim nazarını oraya indirmiş, Kabe'nin ihtişamını, Kabe'nin güzelliğini anlatmak, bakmakla doyamayacağınız o muhteşem yeri Rabbim herkese nasip eylesin inşallah. Görmeyi, yaşamayı, o atmosferi yaşamayı nasip eylesin inşallah. Evet, gidenler bilir. Gidenler bilir. Evet, İsmail bin Ubeyd bin Rifa'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kıyamet günü tacirler facir olarak bas olunurlar. Allah'tan korkan, iyilik eden ve doğru olan müstesna. İnsanlara muhtaç olmamak, çoluk çocuğunun geçimini sağlayacak kadar helal rızık kazanmak ve dilenmek, zilletine düşmemek için çalışmak farzdır sevgili dostlar. Ve Cuma suresinde 10. ayetine yeryüzüne dağılınız, Allah'ın lütuf ve ihsanını arayınız diye buyurulmaktadır. Sizden birinizin İpini alıp sırtında odun taşıması Allah'ın kendi fazlından ihsan etmiş olduğu bir kimseye gelip versin veya vermesin, dünyalık bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır. Buhari, Müslim. Evet, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram ile beraber oturuyorlardı idi. Önlerinden güçlü, kuvvetli bir gencin çalışmaya gittiğini gördüler. Ve yazık, eğer gençlik ve kuvvetini Allah yolunda harcasaydı ne güzel olurdu dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle söylemeyiniz. Şayet bu genç küçük çocuklarının rızkını temin için yola çıkmışsa Allah yolundadır. Kendi nefsini helal yoldan beslemek için yola çıkmış yine Allah yolundadır. Ama riyakarlık ve övünmek için yola çıkmışsa işte o zaman şeytan yolundadır. Allah muhafaza. Ancak insanlara şeriatın ahkamını öğretmek, onlara nasihat etmek, emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmak için ilim tahsil eden alimler ve Müslümanların idari işleriyle meşgul olan halife, müftü gibi zevatın ticaretle meşgul olmaları daha münasiptir. Olmamaları daha münasiptir. Bu kişilerin geçimleri beytül malden verilecek maaşla sağlanmalıdır. Nitekim Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife olunca sahabe-i kiram özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh'a onun ticaretle meşgul olmasını istemediler. Ve ona beytül maldan maaş bağladılar. Evet sevgili dostlar, beytül mal dediğimiz devlet hazinesinden. Evet, beytül maldan maaş bağladılar. Bütün işleri ilim öğretmek ve ibadet etmek olan ehli soffa ashabının geçimi ve beytül maldan karşılanıyor. Ve diğer Müslümanlar yardım ediyorlardı. Eğer böyle olmasaydı ehli soffadan olan
Abu Hüreyre radıyallahu an binlerce hadisi şerifi bize ulaştıramazdı. Evet, ticaretle iştigal edenler. Helal kazanmak ve doğru olmak. Dünyaya dalıp ahireti unutmamak. Önce Müslümanlara hizmet, sonra kazancı esas almak. Kazandıklarının fazlasını Allah yolunda sarf etmek. Ticaret yaparken Müslümanları aldatmamak. Ölçü ve tartıda hile yapmamak. Faizle iştigal etmemek. Zenginliğinden dolayı şımarıp ucup ve kibre düşmemek. Ve yaptığı hayırlara riya karıştırmamak. Yaptığı ticarette ortağı varsa ona ihanet etmemek. Hususlarına riayet eder ve bu şartları yerine getirirlerse makbuleyn ve sıdıkayn zümresine dahil olurlar. Doğruluktan hiç ayrılmayan tacir kıyamet günü sıddıklar ve şehitler ile beraber haşrolunacaktır. Onlar öyle kimseler ki ticaret ve alışverişleri kendilerini Allah'ı zikretmek, namaz kılmak, zekat vermekten alıkoymazlar. Evet sevgili dostlar, yukarıda zikrettiğimiz hususlara dikkat etmeyen, bilakis helal haram demeden dünya malı yağan, Allah yolunda bir habbe harcamayan, faizle iştigal eden, haksız kazanç peşinde koşan, Müslümanları aldatan, dünya ve mal sevgisi ve hırsı ile ahiretini unutan tacirler ise dünyada fısk ve fücur üzere oldukları gibi mevzumuz olan hadisi şerifte zikredildiği gibi ahirette de fecir olarak haşrolunacaktır. Allah muhafaza. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay hallerine ki onlar insanlardan aldıkları zaman tam ölçerler, insanlara vermek üzere ölçüp tarttıkları zaman hilekarlık ederler. Evet, vallahi hayır, vallahi şeklinde yemin eden tacire yazıklar olsun. Yarın, yarından sonra gibi sözlerle de müşteriyi oyalayan sanatkarlara da yazıklar olsun. Allah alan ve satan her ikisi de doğruyu söyler, nasihatta kusur etmezler. Alışverişleri bereketlenir, her ikisi de gizler, yalan söylerse alışverişlerinin bereketi kaldırılır. Buhari Müslim. Evet, birbirlerine hainlik etmedikleri müddetçe Allah'ın kudret ve himayesi ortaklarla beraber birbirine hiyanette bulundukları zaman Allah'ın himayesi kalkar. Abu Davud. Evet, kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca ona çok değerli bir mükafatı vardır. Hadid suresi 11. ayet. Eğer Allah'a içten gelen istekle ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat ve kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir ama ceza vermekte acele etmeyendir. Tegabun 17. Allah'a ödünç vermekten maksat ihtiyacı olan kişilere yalnız Allah rızası için borç vermektir. Evet sevgili dostlar. Rabbim ona layıkıyla kul olmayı nasip eylesin bizlere inşallah. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layıkıyla ümmet olmayı, onun sünnetlerini yerine getirmeyi, hadislerini yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 42 07
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Ve sevgili dostlar, günün en güzel saatinde, Cuma gününde birliktelik devam ediyor. Radyonun Sultan'da Zikir Turizm katkıları altında. Zikir Turizm Hac ve Umre Organizasyonu yeni sezon kayıtlarımız devam etmektedir. Sizleri ofisimize zemzem içmeye, hurma yemeye bekliyoruz inşallah. Evet, ilk turumuz Temmuz'un başı. Sonrası Ağustos, her 20 günde bir, ta ki önümüzdeki yılın Ramazan bayramına kadar, sezonun son umresi olan Şevval umresine kadar devam edecektir inşallah. Her 20 günde bir. Evet sevgili dostlar, Diyanet takvimine göre 2026 yılı Muharrem ayı 16 Haziran Salı günü başlayacaktır inşallah. Evet, Haziran Pazartesi akşamı olan 16 Haziran Salı gününe bağlayan gece, aynı zamanda İslam alemi için Hicri 1448 yılının ilk günü, Hicri yılbaşı olarak idrak edilecektir inşallah. Evet sevgili dostlar, bu güzel ayda Aşura ayı diyoruz biz. Aşura ayı yapılıyor Muharrem ayının 10. gününden itibaren. Biliyorsunuz ki Kerbela'da bir zulüm yaşandı. Kerbela'da İmam Hüseyin katledildi. Evlatlarıyla, ailesiyle birlikte Yezid tarafından katledildi. Acı bir ay, acı bir gün sevgili dostlar İslam alemi için. Üstelik Peygamber Efendimizin gözünün bebeği sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin gözünün bebeği, torunlarından biri olan Hüseyin Efendimiz. Alkanlara boyadılar Kerbela'da. Rabbim bizleri şefaatlerine nail eylesin inşallah. Evet inşallah aşureler yapılacak, aşureler dağıtılacak. Aşureleri böyle kutlama gibi değil de sevgili dostlar, aşureleri yaparken, dağıtırken İmam Hüseyin'i düşünerekten, Peygamber Efendimiz'in göz bebeği olan torununun hayrını düşünerekten, hayrını olsun. Fatihalarla sevgili dostlar aşurelerimizi inşallah yapalım ve dağıtalım ölmüşlerimizin hayrına. Özellikle de İmam Hüseyin Efendimiz'in hayrını olsun, yaptığımız, yapacağımız hayır hasenatlar inşallah Muharrem ayında. Evet, hayriyetten Muharrem ayında tutulan oruçları unutmayalım. Peygamber Efendimiz 11 gün oruç tutarmış. İnşallah bizler de Muharrem ayında da oruç tutmaya da gayret gösterelim. İslam'ın yıl dönümü sevgili dostlar. Nasıl ki Hristiyanlar genelde yılbaşlarına kutlarlar, onların da bir ayı vardır. Bizim İslamiyet'in yılbaşısı ne zaman? Muharrem ayıdır sevgili dostlar. Şimdiden Muharrem ayında olan yılbaşımız, 1448 olan yılbaşımız kutlu olsun.

iki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlar. İsyan etti Hüseyin dedi. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl suslu şehit olduklar.

Evet, Kerbela'da, Kerbela'da, topraklar kanla doldu Kerbela'da. İmam Hüseyin'imizi vurdular Kerbela'da. Evet, günümüzün Kerbela'sı da sevgili dostlar Gazze'mizdir, Filistin'imizdir, günümüzün Kerbela'sı. Ümmet kan alıyor, ümmet aç, ümmet susuz, susuzluktan ölüyor, hastalıktan ölüyor. Kafir Siyonist İsrail'in zulmünden ölüyor. Rabbim Cuma'nın yüzü suyu hürmetine kafir Siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin. Destekçilerini kahru perişan eylesin. Amerika'yı kahru perişan eylesin inşallah. Evet, devam ediyor birliktelik. Radyonun Sultan'da ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Zikir Turizm, Hac ve Umre Organizasyonu katkılar altında devam ediyoruz birlikteliğimize. Evet sevgili Hasan Tintintaş, kardeşim armağanım olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Tüm sevdiklerine armağan olsun. En güzel ilahileri armağan ediyorum. Sesimi duymakta olan tüm dostlarımıza.

Kervan kervan güzel kervan, develeri güzel kervan, alın da götürün beni Resulullah'a. Evet sevgili dostlar, kervanlar kalkıyor, zikir turizmin kervanları kalkıyor inşallah Temmuz ayı itibariyle. Temmuz ayının ilk haftasında inşallah zikir turizmin kervanı kalkacaktır. Siz de bu kervanda yer almak istiyorsanız mutlaka zikir turizm şubelerine ya da merkezine uğrayın sevgili dostlar. Kilis şubemiz Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısında 0544-748-4207, 0544-253-5187 telefon numaralarımız. Ön görüşme ve bilgilendirme için sizleri Zemzem içmeye ofisimize mutlaka bekliyoruz. İstanbul Oteli karşısında Vakıflar Bankası ATM'leri yanında sevgili dostlar. Evet, curcuna diyelim değil mi hocam? Evet, bu arada sevgili Hallaç hocam da yayınımıza katılmak üzere radyomuza geldi. İnşallah hemen bir ilahiden sonra sohbetimiz onunla da başlamış olacak. Evet, zikir turizm diyoruz sevgili dostlar. Zikir turizm Gaziantep'ten 20 günlük umre turu, Gaziantep'ten direkt uçuş, Gaziantep'e direkt dönüş aktarmasız. Kabe'ye yakın mesafede lüks oteller, açık büfe lüks otelleriyle 5 umre, bay bayan tecrübeli hocalar. Ayrıca sevgili dostlar 50 gezi programının tamamı ücretsizdir. Ekstradan ödeme yoktur. Şuraya götüreceğiz, 20 riyal verin, 10 dolar verin, 30 riyal verin, 50 riyal verin gibi muhabbetler kesinlikle olmayacaktır sevgili dostlar. Almış olduğunuz paketin içinde her şey dahil, vizenizden tutturun da uçak biletinize kadar, yemenize, içmenize kadar, tüm gezilerinize kadar rehber hocalarımız, deneyimli rehber hocalar sevgili dostlar. Bu işte rehber hoca, deneyim çok önemlidir. Yani umreye gidiyorum deyip de umreye gitmek değildir. Maneviyatı yaşamak için başınızdaki hocalarımız çok önemlidir. Hoca çok önemlidir. Oranın atmosferini, oranın maneviyatını size yaşatacak hocanın önemi büyüktür. Önem arz etmektedir. Yani duyuyoruz, Kabe burada, otel burada, gidin gidin gelin diyenler de var. Evet, evet, yani bunlar oluyor sevgili dostlar. Yani şimdi diyorsunuz ki işte filan yeri 50 dolar eksiğine götürüyor, 1200 dolara götürüyor, işte 1100 dolara götürüyor, götürürler. Evet, almış olduğunuz hizmetin karşılığı bu olur. Yani 1100 dolara giderseniz hiçbir hizmet alamazsınız. Ne otel hizmeti alırsınız, ne ibadet hizmeti alırsınız, ne oradaki ziyaret yerlerini alırsınız, ne başınızda rehber hoca olur. Sadece gitmek için gitmiş olursunuz. Yani şuradan kalkıp da siz Karadeniz turuna gitmeyeceksiniz, veyahut da Antalya turuna gitmeyeceksiniz, veyahut da Gürcistan turuna gitmeyeceksiniz. Gideceğiniz yer maneviyat dolu, Allah'ın evine gideceksiniz, Beytullah'a gideceksiniz, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayak bastığı yerlere gideceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in İlk ayetinin indiği yere gideceksiniz. Efendimiz'e vahyin geldiği ilk yere gideceksiniz. Gezilecek, ziyaret edilecek çok yer var, çok şey var ve bunları size anlatacak başınızda rehber hocalar olması gerekiyor ki size anlatsın. Evet, her zaman bunu söylüyoruz. İşte şurası Secere Mescidi. Ne yaşandı, ne bitti? Hikayesi nedir? Uhud'un hikayesi nedir? Bedir'in hikayesi nedir? Hendek'in hikayesi nedir? Bunları size anlatacak başınızda deneyimli hocaların olması gerekiyor. Evet, bu hocalara da elhamdülillah bizler de sahibiz. Zikir turizm hocaları en güzel şekilde her giden gelen bizlere dua ediyor. Allah razı olsun. Rabbim gidip gelen umrecilerimizin ibadetlerini kabul eylesin inşallah. Tekrarlarını nasip eylesin inşallah. Yeni sezon kayıtlarımız devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle sizleri ofisimize bekliyoruz.

0: Evet sevgili dostlar, özledik Resulü, gönül yanıyor, gönül yanıyor, gönlümüz yanıyor. Cumanız mübarek olsun tekrardan. Hayırlı cumalar diliyorum sevgili dostlar, sesimi duyan herkesin cuması mübarek olsun. Rabbim hakkınızda hakkımızda neyin hayırlıysa onu nasip eylesin. Hangisi hayırlıysa, hangisi güzelse Rabbim onları bizlere nasip eylesin inşallah. Hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum, hastanede yatmakta olan. Tüm hasta bakıcılarımıza, hastane personelimize sağlık, afiyet diliyorum. Cumaları mübarek olsun inşallah. Evet sevgili Hallaç Hocam Mustafa Dorukoğlu, hoş geldiniz, safalar getirdiniz hocam Allah, radyomuza.
1: Allah razı olsun efendim. Hayırlı sizden cumalar diliyorum.
0: Hayırlı cumalarınız olsun
1: Rabbim,
0: hocam.
1: Rabbim bayram arefesinde bulunduğumuz şu günlerde İslam diyarlarına barış, evlerimize huzur versin. Sevdiklerimizi, bizi sevenleri her türlü üzüntüden, kederden Rabbim beri eylesin.
0: Amin.
1: Güzel amellerimizi çoğaltsın. Razı olmadığı şeylerden bizleri emin eylesin inşallah.
0: Amin inşallah hocam. Hocam Ramazan dedik, Ramazan bayramı dedik. İşte Kurban Bayramı'na 2 ay 10 gün var dedik. Derken işte Kurban Bayramı geçti, bir kurban telaşıydı. Bayram telaşıydı ve bayramın üzerinden de bir hafta geçti hocam.
1: Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söze başlamadan önce Allah-u Teala

0: hazretlerine şu şekilde hamd ederdi. Bir hutbeye çıktığında, insanlara bir şey duyuracağında elhamdülillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, salat ve selam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun diyerekten sözümüze başlayalım inşallah.
1: İnşallah.
0: Dedik ya, hac.
1: Evet.
0: Çok önemli bir şey. Hac, bütünleşmek, fedakarlık yapmak, sevgide birleşmek, tavafta yüreklerin, sinelerin bir olaraktan Allah'ı zikretmesi, aşkın cüş bulduğu, had safhada olduğu, sevginin, muhabbetin bir arada bulunduğu, belletin tayyibetin dediği ayette Rabbimizin tertemiz bellede gerçekleşiyor. Milyonlarca insan, Müslüman bir araya geliyor. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet hocam.
0: Bir trafik plası gördünüz mü Suudi Arabistan'da?
1: Yok hocam, artı yani 1 milyon 800 bin kişi hac görevini yapmak üzere hocam. Hacda bulundu, Mekke'de bulundu, Kabe'de bulundu.
0: Evet, yani birbirlerine karşı kinle, nefretle bakan göremezsiniz orada.
1: Evet.
0: Niçin? Çünkü hepsi Rabbini razı etmek için, Rabbimizi evet. razı etmek için, Allah rızası için, Rabbimizin rızasını kazanmak için gidiyorlar. Rabbim bu şuurla gitmeyi bize nasip eylesin.
1: Amin.
0: Gidemeyenlere nasip eylesin. Rabbim işte zaman zaman geliyor kardeşlerimiz. 10 yıl oldu yazılalı. 8 yıl oldu yazılalı. Hacımız çıkmadı. Nasıl yaparız hocam diye soruyorlar. Bundan 20-22 sene önce biz hutbelerde hac için hutbe okurduk. Hacı yazılın diye.
1: Evet.
0: Böyle sıra falan yoktu. İnsanlarımız, Müslüman kardeşlerimiz elhamdülillah bugün gitmek için binlerce, yüz binlerce kişi sıraya girmiş, Kur'a usulüyle hacca gitmeye çalışıyorlar. Gidemeyenler de bizimle umreye gidiyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Rabbim en garip zamanda, en kısa zamanda bütün kardeşlerimize nasip etsin.
1: Amin.
0: Umreye gitsinler, hacca gitsinler. Makbul bir ibadetle, yani Rabbimizin razı olacağı şekilde bir amelle, kalple gidip gelmeyi nasip eylesin. Sevdiklerimize.
1: Rabbim hac ibadeti için giden tüm ümmeti Muhammed'in haclarını kabul eylesin inşallah. Mebrur bir hac olsun inşallah. Kabul olunmuş bir hac olsun inşallah.
0: Amin amin.
1: Bizlere de nasip etsin inşallah. Biz de bekliyoruz hocam.
0: Amin.
1: Rabbim ne zaman nasip eder bilmiyorum inşallah. Nasip ettiği zaman da gitmeyi nasip evet. eylesin inşallah.
0: İnşallah, inşallah. Bütün dinleyicilerimize
1: evet,
0: nasip eylesin.
1: Yani istiyoruz. Yani her zaman diyoruz parası olan değil, imkanı olan değil. Rabbimin davetlisi, duyufur Rahman, Rahman'ın misafirleri ancak davet edildiği zaman gidebilirler.
0: Şimdi,
1: işte zaman zaman hocam karşılaşıyoruz, ikimiz de aynı yerdeyiz, zikir
0: evet.
1: turizmin şey olarak temsilcisi olarak kiliste. İşte paramız eksik, işte paramız olursa, işte şöyle olursa, böyle olursa, lütfen, yani paramız olursa değil, siz niyetinizi koyun, inşallah deyin, inşallah Rabbim nasip etsin, umreye gideceğim deyin, bakın o para nasıl gelir, yerine konur, öyle değil mi hocam?
0: Aynen öyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabe-i kiram efendilerimizle oturup sohbet ederken, geçmiş milletlerin mücahitlerinden, ashablarından bahsederken, işte şu kadar yıl savaşmışlar, şu kadar yıl namaz kılmışlar deyince sahabe-i kiram, ya Resulullah, bizim ömrümüz buna yetmez. Biz onların yapmış olduğu ibadetlere nasıl erişeceğiz?
1: Evet.
0: Serzenişte bulunuyorlar. Peygamberimiz diyor ki, siz namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber derseniz onları geçersiniz diyor. Tesbihat vermiş. Şimdi zaman zaman işte Kardeşlerimiz soruyor. Hacca kim gider? Genelde şöyle bir kanı var. Hacca zengin olan gider. Bu şekilde düşünmek doğru değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yol bulabilen hac yapsın.
1: Evet.
0: Yol bile bulabilen demek ne demek? Yani gidip gelecek kadar ailesini geçindirecek bir meta geçimliği varsa, hacca gidip gelecek kadar ailesini perişan etmeden, gidip gelecek kadar yiyeceği içeceği varsa ailesinin, gidip gelebilir. Zenginin ölçüsü bu. Peki fakir nasıl yapacak? İmkanı yok. Yani ailesini zor geçindiren insan ne yapacak? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim diyor sabah namazından sonra, burası çok önemli.
1: Evet.
0: Kim diyor sabah namazından sonra, sabah namazını cemaatle kıldık ve evimizde kıldık. Ondan sonra işrak vaktine kadar diyor. Yani güneşin bir mızrak yükselmesine kadar.
1: Yani bu da yarım saat 40 dakikalık,
0: evet,
1: bir süredir.
0: Evet, 45 dakika. Allah'ı zikreder, tefekkür eder, Kur'an okur, zikir ederse, dünya işleriyle uğraşmazsa, ondan sonra kalkıp iki rekat işrak namazı kılarsa diyor Peygamberimiz. Peki orada ne okuyacağız? Kul ya'l kafirun suresini, bir de İhlas suresini okuyacağız. Bildiğimiz ayetler okuyacağız. İki rekat Allah rızası için, Rabbimizin rızasını kazanmak için, Rabbimizi razı etmek için, Allah rızası için kim diyor işrak vakti iki rekat namaz kılarsa tam bir hac ve umre sevabı alır. Gitmedi hacca, gitmeden fakir de
1: bakınız,
0: ibadet ehli de iki rekat namazla tam bir hac ve umre sevabı alıyor. Peki bunu fakir mi yapacak? Zengin de yapar. Kadın da yapar. Çocuklar da yapar. Gençler de yapar. Yaptıkları zaman onlar da aynı sevabı alırlar. Onun için sabah namazından sonra özellikle sabah ve yatsın namazları şahitli. İkindinin namazları şahitlidir. Meleklerin şahitlik yaptığı vakittir. Bu vakitlerdeki namazları kaçırmaması lazım Müslümanların. Bu vakitte cem olması, bir arada toplanması lazım. Bir arada toplandığımız zaman, namazı beraber kıldığımızda Rabbimizin razı olduğu inşallah kullardan oluruz.
1: İnşallah hocam.
0: Birbirimizi uyarmamız lazım. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Yıllarca memleketimizde hocalık yapan Mustafa İslamoğlu diye hafız bir hocamız vardı. Onu da analım. Bu kişi 35 yaşından sonra hafız olmuş.
1: Maşallah.
0: Çoluk çocuğu varken. Murtaza Camisi'nde senelerce müezzinlik yaptı. Mamlık yaptı. Yurt dışında. Yine İmam Hatip'te öğretmenimiz Ula Çınlas'ın Hişam Öbeci hocamız, o zaman diyor ben caminin ilerisinde kirada oturuyordum. Oradan geçerken hocamız böyle diyormuş. Geçmiş olsun. Ben anlamıyorum diyor. Geçmiş olsun. Hasta mısın? Bugün sabah namazına gelmedin, görmedik. Bir şey mi var? Rahatsız mısın? Kasıtlı rahattan. Hocamızın namaza gelmesi için tatlı bir lisanla,
1: evet,
0: hocamızı bu şekilde uyarıyor. O da geçen gün bizi bir ortamda, ya dedi burada dedi mahallede bir sürü hoca var, sabah namazına gelmiyorlar, gelmiyorsunuz, hasta mısınız? Misal veriyor. Birbirimizi uyarmak lazım. Nefse kaldığı zaman iş, nefse kaldığı zaman, evet, şeytan aleyhilane üzerimize yorganını atıyor. Hele biraz daha yat diyor sabah namazı. Bir bakmışsın cemaati kaçırmışsın.
1: Evet.
0: Güneş doğmuyor 10 dakika kalmış. Kalkıyorsun aceleden bir namaz kılıyoruz. Geceleri geç yatıyoruz maalesef toplum olarak da. İşte sosyal medya, televizyon, internet bizi her tarafımızı kuşatmış. İşimiz olabilir ama bizim için en önemli şey ibadettir. Bakın ben konu olarak da bugün ölüm hakkındaki ayet ve hadislerden bahsedecektim. Şair böyle yazmış. Gönlüm sen ölmez misin? Öleni görmez misin? Evet. Saçında sakalın ağarmış. Ölmeye gelmez misin? Nefsim sen ölmez misin? Ölenleri görmez misin? Yakasız gömlek biçilmiş. Giymeye gelmez misin? Gönül sen ölmez misin? Ölmeye gelmez misin? Tahtadan evin yapılmış. Binmeye gelmez misin? Gönül sen ölmez misin? Ölenleri görmez misin? Ömrün bir bir geçiyor. İbret almaz mısın? Rabbim ölümden ibret alan, ders alan kullarına eylesin. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde böyle buyuruyor. Kefe bil mevti vaizen. İnsanlara diyor nasihat olaraktan, vaaz olaraktan ölüm yeter. Ölüme şahitlik yapmaları yeter. Ölmeden önce nefsini öldürenlerden eylesin Rabbim bizleri.
1: Amin.
0: Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakmasın. İbadetlerimizi en güzel şekilde salih amellerle defterimizi süslemeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Bütün sevdiklerimize Allah nasip eylesin diyorum.
1: Amin hocam. Eyvallah hocam. O zaman bir ilahi dinleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hasan Dursun seslenirsin. Nefsim desin o zaman sanatçımız. Evet, hayırlı cumalar demiş Mahli Demir. Aslı Baharat çalışanlarına, Halil'e sıradaki ilahi armağan ediyorum demiş. Tüm çarşı esnafına armağanımız olsun, en güzel ilahiler gelsin. Filistin Sultanı'nda zikir turizm katkılar altında devam ediyor birliktelik.

Ve sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik zikir turizm katkılar altında. Gaziantep'ten direkt uçuş Kabe'ye yakın mesafe, açık büfe lüks otelleriyle sizlere hizmet vermekteyiz. Bay bayan tecrübeli hocalar, 5 umre 50 gezi programı tamamı ücretsiz olmak üzere kalitenin hizmetini sizlere sunmaktadır Karaoğlu Zikir Turizm. Hac ve Umre Organizasyonu, valiz, sırt çantası, zemzem, seccade ve tavaf tesbihimiz hediyemizdir sevgili dostlar. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı, Kilis 544-748-4207, 0544-253-51-87. Sizleri ofisimize mutlaka zemzem içmeye bekliyoruz. Ayrıca sevgili dostlar, tüm programlarımızı, geçmişte olan tüm programlarımızı, yapmış olduğumuz etkinliklerimizi, ziyaretlerimizi Instagram, Facebook ve TikTok sayfalarımızdan da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz sayfalarımızdan. Evet sevgili Muharrem Usta, Muharrem Ateşmen, Hacı Ustama sevgi selamlarımı iletiyorum. Hacı ablamıza hayırlı cumalar diliyorum, Hacı abimize. Aynı zamanda sesimi duyan tüm dostlarımızın cuması mübarek olsun. Rabbim gönlünüzden, gönlümüzden geçen her neyse Rabbim nasip eylesin inşallah.

0: Güller ağlar olmuş, onun hasretinden güller kokusunu o güzel efendimden almış o güller. Evet, biz de ağlıyoruz özleminden, hasretinden hocam.
1: Allah gül kokusunu Ravza'da almayı bizlere nasip eylesin.
0: Amin, amin inşallah.
1: Teni onun gül gibi kokardı. Sahabe-i kiram terlediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buhur gibi böyle gül kokusu saçtığını faydalanmak için yanında otururlardı. Rabbim şefaatlerine nail etsin.
0: Amin.
1: Bizleri ve dinleyenlerimizi.
0: Amin.
1: Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmeyi, her şeyden üstün tutmayı bizlere nasip eylesin.
0: Amin.
1: Zira böyle diyor, Allah'ı ve Resulünü sevmedikçe kamil bir iman sahibi olamayız. Efendim, ölümden bahsedecektik. Ölüm insana en büyük vaaz dedik. Rabbimiz En'am suresinin 60. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve huvellezî yetefeffâkum billeyli ve ya'lemu mâ cerahtum binnehâr sümme ba'athukum fîhî liyukdâ ecelin musammâ. ثُمَّ اِلَيْنَ مَرْجُوكُمْ ثُمَّ يُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Anlamı şu şekilde: o Allah sizi geceleyin ölü gibi uyutuyor, gündüzleyin ne yaptığınızı biliyor. Sonra sizi belirlenmiş ecelin tamamlanması için sabah vaktinde uyandırarak yeniden diriltiyor. En sonunda dönüşünüz onu olacak. O da size yaptıklarınızı bir bir haber verecektir. Amenne ve saddakna. Gerçekten de ölüm yarım uyku, yarım ölüm gibidir. İnsan uyuyunca ölmüş gibi dünyadan alakasını kesiyor. Rüyasında birçok şeyler görüyor, sanki gerçekmiş gibi. Uyanınca hepsinin bir hayal olduğuna şahit oluyor. Ama Rabbimiz diyor ki ölü gibi uyuyor, uyutuluyor, gündüzlüğünde ne yaptığınızı biliyor. Sonra da sizi belirlemiş bir ecelin tamamlanması için sabah vaktinde uyandırarak yeniden diriltiyor. Uykuyu ölüme benzetiyor Rabbimiz.
0: Evet.
1: Her gün ölüp ölüp diriliyoruz. Onun için ölümü diyor çok hatırlan diyor Peygamberimiz.
0: İbret almak için bu bile yetiyor hocam.
1: Evet. Yani insana nasihat olarak ölüm yetiyor. Yine En'am suresi 61. ayette mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor: o kullarının üzerinde her istediğini yapma kudret ve kuvvetine sahiptir. Ayrıca üzerinize yaptıklarınızı kaydeden ve sizi koruyan melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm gelip çattığında elçilerimiz onun canını alırlar. Vazifelerini yerine getirirken de en küçük bir kusur ve ihmalde bulunmazlar. Evet. Ölüm meleğinin nasıl geleceğinden haber veriyor Rabbimiz. Ölümün bize ne şekilde yaklaşacağından bahsediyor. Kudret ve kuvvet sahibi olan Allah bizim hayattayken ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu, ne düşündüğümüzü, neler yaptığımızı da kaydeden meleklerin olduğundan bahsediyor. Amenne ve saddakna diyoruz. Biz buna imanımız var. Çünkü imanın altı şartından bir tanesi de meleklere inanmaktır, iman etmektir. Görmesek de, göremesek de peygamberlere iman etmektir, meleklere iman etmektir. Bize daha önce gönderilen peygamberlere iman etmektir. Onlara verilen kitaplara iman etmektir. Allah'a iman etmektir görmediğimiz. İman budur, teslim olmaktır. Rabbim en güzel şekilde kendisine teslim olan kullarından eylesin. Ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sümme raddu ilallahi mevlahumul hak ala lehul hükmü ve huve esra'ul hasibin. Sonra alınan o canlar gerçek sahipleri olan Allah'ın huzuruna getirilirler. İyi bilin ki bütün hüküm ve tasarruf yetkisi yalnız Allah'a aittir. Ve o hiç geciktirmeden en çabuk bir şekilde hesap görendir. Evet, alınan canlar Allah'ın huzuruna getiriliyor. Ayet bize açıklıyor. Bütün hüküm, bütün tasarruf Allah'ın elindedir. Biz Allah'a aitiz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Rabbim, gelirken tertemiz geldiğimiz dünyada annemizden doğduğumuz gibi tertemiz gitmeyi bizlere nasip eylesin. Güzel bir ölümle Rabbimize kavuşmayı nasip eylesin. Bize, sevdiklerimize, bizi dinleyenlere, komşularımıza Rabbim hayırlı yazılar yazsın. Rabbim her türlü afattan, musibetten, çekemeyeceğimiz yükten bizi muhafaza eylesin. Bize bizden öncekiler yüklemiş olduğu ağır yükü Rabbim bize yüklemesin. Rabbim bize acısın, bizi bağışlasın, bizi affeylesin. Kafirler ruhuna karşı da Rabbim bize yardım eylesin. Zira o bizim Mevlamızdır. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Bizi dinleyenleri affeylesin. Bizi affeylesin. Ölümümüzü en güzel şekilde ölmeyi bizlere nasip eylesin. İman üzere ölmeyi bizlere nasip eylesin.
0: Amin hocam. Evet sevgili dostlar, hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Yine güzel bir ilahiyle devam ediyoruz sevgili dostlar. İlahiler ne diyoruz? Duyguların en güzel hitap şeklidir. Bazen duygularımızı dışa vurmak için bir sebep gereklidir. O sebeplerden biri de sanatçılarımızın, ilahi ses sanatçılarımızın seslendirmiş olduğu bu güzel ilahilerdir. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağan olsun. Karakurt ticarete armağan ediyorum özellikle Şerif Karakurt'a ve ailesine. Ailece bu sene takriben hocam ailenin tamamını götürdük elhamdülillah umreye.
1: Elhamdülillah. Rabbim, hem de bir kere de birkaç kere gittik. Hacı'ya bize tekrar yani, gitmeyi nasip eylesin inşallah.
0: Bu sezon bayağı Karakurt ailesinden götürdük. Rabbim ibadetlerini kabul eylesin, tekrarlarını nasip eylesin inşallah. Evet, Karakurt Ticaret tüm çalışanlarına ve tüm müşterilerine armağan ediyoruz aradaki ilahiyi. Hayırlı cumalar diliyorum sesimi duyan tüm dostlarımıza. Tüm çarşı esnafına, tüm sanayi esnafına, tüm dolmuş kaptanlarına ve yolcularına ve hayırlı cumalar diliyorum. Aynı zamanda Özgür Kooperatif tüm kaptanlarına ve seyahat halinde olan tüm yolcularına hayırlı cumalar diliyorum. Evet, en güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor. Günün en güzel saatlerinde Zikir Turizm katkıları altında.

Evet, aynı zamanda Mehmet Kemerli ve tüm dostlarına, ailesine, özellikle biricik yeğenim Ferra Hanım'a gelsin en güzel ilahiler.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207.
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 5187.
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Radyonuz Sultan'da, ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Zikir Turizm katkılar altında birliktelik devam ediyor. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. An itibariyle birlikteliğimizin son bir saati. Evet sevgili dostlar, mutlu bir insan, huzurlu bir toplum için gerekli olan erdemlerden biri de duyarlılıktır. Duyarlılık, kendimiz için istediğimiz iyilikleri başkaları için de istemektir. Sorumluluklarımızı fark edip onları yerine getirmenin gayretinde olmaktır. Duyarlılık, insanların can ve malını kendi can ve malımız gibi kıymetli, insanların izzet ve şerefini kendi izzet ve şerefimiz gibi mukaddes bilmektir. Ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı duyarlı olmak, Müslüman olmamızın bir gereğidir. Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremezler buyurmaktadır. Evet, neme lazımcı ve vurdum duymazlık olmak Müslümana yakışmaz. O sorumluluklarını bir hakkın yerine getirmenin gayretinde olmalıdır. Duyarlı bir Müslüman, anne, babasına, eşine ve çocuklarına saygı gösteren, onlara hoşgörüyle muamele edendir. Toplumsal barışı sağlamak için kardeşlik ahlakını hayatının her alanına aktarandır. Dünyanın neresinde olursa olsun her bir mazlumun acısını, her bir mağdurun sızısını yüreğinde hisseden ve üzerine düşen, vazifelerini yerine getirendir. Evet değerli kardeşlerim, Müslümandan beklenen, kendisine emanet edilen dünyaya karşı da duyarlı olmasıdır. Nasıl ki evin, iş yerini ve ibadethanesini temiz tutuyor ise, tüm çevresinde de aynı titizlikle temiz tutmasıdır. Müslümandan beklenen ormanına, toprağına ve suyuna hassasiyet göstermesidir. Yarın ciğerlerimiz yanıyor haberleriyle uyanmamak, barajlarımız kurudu, suyumuz kalmadı endişesiyle yaşamamak için bugünden gerekli tedbirleri almasıdır. Bütün hayatı ve ibadetleri vakit ile tanzim edilmiş Müslümandan beklenen, zamana karşı da duyarlılık göstermesi, onu boşa harcamamasıdır. Zira çalışmak Müslümanın şiarıdır. Onun dinlenmesi bir işi bitirip diğerine başladığındandır. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder. Hadis-i şerifi bu konuyu bizlere vaciz bir şekilde özetlemektedir. Evet sevgili dostlar, unutmayalım ki kendimiz ve çocuklarımız için yaşanabilir bir dünya inşa etmenin yolu, çevremize, vaktimize ve bütün insanlara karşı duyarlı olmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde, nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Bilerek veya bilmeyerek kötü bir fiili işlersen, peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran diye buyurmaktadır.

Sevgili dostlar, en güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor günün en güzel saatlerinde. Cumanız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Zikir Turizm sunuyor. Evet, Temmuz ayı kayıtlarımız devam ediyor. Temmuz ayı kayıtlarımız başladı inşallah. Geç kalmayın, koltuklarınızı ayırtın, yerlerinizi ayırtın inşallah. Karaoğlu Zikir Turizm, kalitenin adresi diyoruz. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısında. Ön görüşme için zemzem içmeye sizleri ofisimize bekliyoruz. 0544-253-5187 544-748-4207

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik kilisenin sultanından zikir turizm katkılar altında en güzel ilahilerle sevgili Mustafa Dorukoğlu hocamın, Hallaç hocamın namı değer sohbetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ölüm hakkında hocamın sohbeti.
1: Siz de bahsettiniz. Farkında olmak, farkındalık yaratmak veyahut da yaratmak değil mi? Farkındalık oluşturmak diyelim.
0: Evet.
1: Toplumda hareket ederken insan gayri ihtiyari bazen yanlışlar yapıyor. Özellikle memleketimizde şahit olduğumuz ve bizi de uyardıkları temizlik konusunda değinmek istiyorum. Memleketimizde yabancılar geldiğinde memleketimizin temiz olmadığını söylüyorlar.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musunuz?
0: Evet hocam.
1: Yani temizlik imanın yarısı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Ve sahabeler şehriyiz biz hocam, evet, değil mi?
1: Sahabe şehrine yakışır şekilde caddelerimiz, sokaklarımız, dükkanlarımızın önleri temiz olması lazım. Çöp kovalarımız uygun yerlerde olması lazım. Temizliğe özellikle esnafımız, bizi dinleyen kardeşlerimiz dikkat etsinler. Özellikle diyorum bakın, şu anda yaz geldi. Memleketimize dışarıdan gelen, inanç turizminden gelen, ziyarete gelen, bayramda gelen kardeşlerimizin bize serzenişte bulundular. Bir konu, memleketimizin düzensiz olduğunu, temiz olmadığını söylüyorlar. Bu konuya özellikle kardeşlerimiz dikkat çekmek istiyorum. Memleketimiz temiz olsun.
0: İnşallah.
1: Allah temizdir, temiz olan şeyi sever diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Yani bu da bizim elimizde değil mi hocam? Yani çok görüyoruz, çöp konteyneri orada duruyor, çöp konteynerine değil de yere atıyor.
1: Maalesef.
0: Yanına atıyor, yanına bırakıyor.
1: Çöp kovasını
0: yani
1: yanına,
0: oraya kadar.
1: Bırakmayalım, bırakmayalım. Evet. Özellikle yeni yetişen neslimize, çocuklarımıza temizliği, temiz evet, olmasını nasıl istiyorsak, evimizi nasıl temiz bulmak, nasıl evimiz temiz olsun diye gayret gösteriyorsa caddelerimiz, sokaklarımız da temiz olması lazım.
0: Eyvallah hocam, oraya bir virgül koymanı rica ediyorum. Hakikaten bayramda hocam belediye temizlik işe personeline hakikaten ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah'ım onlardan razı olsun. Adamlar gece gündüz demeden hocam o kesmiş olduğumuz kurbanların atıklarını temizlediler. Konteynerler pırıl pırıl yaptılar. Yani biz konteynerin yanından geçemezken bu kardeşlerimiz haklarını helal etsinler. Bütün konteynerleri falan temizlediler.
1: Tabii tabii tabii. Yani onlar
0: mücadele da, ettiler. Onlar, Allah razı olsun
1: onlar da,
0: onlardan.
1: Onlar da bizim gibi insanlar.
0: Evet.
1: Onların da aileleri var. Onların da yakınları var. Dediğim gibi yani yere atmak ne demek ya? Yabancı geliyor. Ya diyor, bu kadar pis olmaz bir şehir diyor.
0: Evet. Yani biz kirletiyoruz hocam
1: sahabe
0: yani.
1: Diyarı, dikkat etmesi gerekir Müslümanın.
0: Belediye ne kadar çalışırsa çalışsın hocam. Yani her çöpün başına da, her konteynerin başına da bir adam dikse, yani bu kirleten bizleriz.
1: Aynen öyle.
0: Yani yere attığımız sürece

0: Yaz geliyor. İşte insanlar ziyaret yerlerine, işte Şeyh Muhammed Bedevi Hazretlerine, Şeyh Mansur Hazretlerinin türbesini ziyarete geliyorlar. Buraların temiz olması, ayrıca mesire alanlarımızın nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız lazım. Özellikle mesela hafta sonları geçen de hanımla bir dolaşalım dedik. Söğütlere gittik. Herkes dibi dibine mangal yakıyor. Tamam, yani memlekette gidecek fazla bir yerimiz yok ama insanları rahatsız etmeyelim. İnsanlara eziyet etmeyelim. Müslüman elinden ve dilinden selamette olduğu kişidir diğer insanların. Sadece Müslümanların değil bakın. Gayrimüslimlerin bile bizim elimizden dilimizden selamette olması lazım. Bizim dinimizden imanımızda olmayan insanların bile bizden emin olması lazım. Çünkü Müslüman güvenilir kişidir. Emin kişidir.
1: Evet.
0: Onun için sadece belediye çalışanlarımızın görevidir. Maaşları maaş alıyorlar. Gitsinler temizlesinler, yapsınlar, ne iş yapıyorlar gibi değil de Allah için temiz olmak lazım.
1: İmandandır hocam temizlik. Evet.
0: Rabbimiz bakınız işte dedi ki ölümden bahsediyoruz. Ayette buyuruyor ki kullu nefsin zaikatil mevt sümme ileyne turcaun. Her nefis ölümü mutlaka tadacaktır. Sonra da bizim huzurumuza döndürüleceksiniz. Yani bir gün amiri de, memuru da, hacısı da, hocası da, efendime söyleyeyim, toplumun her kesimi hepimiz öleceğiz.
1: Evet.
0: Allah'ın huzuruna çıkacağız. Yaptıklarımızdan suale çekileceğiz. Rabbim hesabımızı kolay eylesin.
1: Amin. Amin.
0: Yine Mü'min suresinde 99. ayette Rabbimiz malen şöyle buyuruyor. Nihayet o kafirlerden birine ölüm geldiği zaman şöyledir. Rabbim ne olur beni hayata geri döndür. Yani inanmayan kafir öldüğü zaman Allah'tan bu şekilde mühlet isteyecek ama ne çare dönmeyecek. Yine Enbiya suresinde Rabbimiz ölüm hakkında şöyle buyuruyor. Kullu nefsin zaikatil mevt ve nebluvukum bişşerri vel hayri fitneten ve ileyne turcaun. Her nefis mutlaka ölümü tatacaktır. Biz sizi gerçek değerinizi ortaya çıkartmak için şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda zaten bize döndürüleceksiniz. Yani Allah bizi hayırla da imtihan ediyor, şerle de imtihan ediyor. Zaman zaman başımıza gelen bir bela, musibet, şer geldiğinde birilerine değil ya bize imtihan için geldiğini hatırdan çıkartmamak lazım. Bize verilen bir mükafatın o mükafatın bize bir sevinç kaynağı olabilir ama yine o mükafat bizim için bir imtihandır. Bunu unutmamak gerekir. Bir gün ölüm geldiğinde, bir şer geldiğinde, bir hayır geldiğinde nasıl seviniyorsa, bir şey gelip nasıl üzülüyorsa bunların hepsinin Allah'tan olduğunu, dönüşümüzün Allah'a olacağını unutmamak gerekir. Yine Rabbimiz Enbiya suresinde 34. ayette şöyle buyurur. Resulüm, senden önce biz hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen öleceksin de senin ölümünü dört gözle bekleyen o inkarcılar dünyada ebedi mi kalacaklar? Allah'ı ve Resulünü inkar edenler dünyada ebedi mi kalacaklar? Senin ölümünü isteyenler. Rabbimiz 1500 sene önce peygamberimize senden önce yani dünyada başka kalan yok. Hepsi ölümü tattı. Sen de öleceksin. Senin ölmeni dört gözle bekleyenler de ölecekler diye Kur'an'da peygamberimizi teselli etmiştir, uyarmıştır. Yine Enbiya suresinde Rabbimiz Estağfirullah bismillah şöyle buyuruyor. Ve ma ce'alnahum ceseden la ya'kuluna ta'ama ve ma kanu halidin. Biz peygamberleri yeme içme ihtiyacı olmayan birer bedenden ibaret kılmadık. Hem onlar ölümsüz de değillerdir. Peygamberlere bile ölüm gelmiştir. Bir gün bize de ölüm gelecek. Rabbim imanla ölüm meleğini karşılayan kullarına eylesin.

0: Ölümü hatırdan çıkartmamak lazım. Bugün varız, yarın yokuz. Dün geçti. Bugün elimizde. Yarın meçhul. Yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Hayat bir an. Evet. Onun için hayatın kıymetini bilmek, insanlara güzel davranmak, insanlarla ilişkilerde ölçülü olmak, kalp kırmamak.
1: Kesinlikle.
0: Temiz olmak. Temiz olan şeye talip olmak. Şerlerden sakınmak. Kalbi düzgün tutmak. İnsanlara incitici söz söylememek. Öldüğümüz zaman Allah rahmet eylesin. Diriltebilmek. Dünyada bir yolcu gibi oluyor. Peygamberimiz. Dünyada bir yolcu gibi oldu. Geldin geçtin. 950 yıl yaşayan Nuh aleyhisselam, soruyorlar, dünyayı nasıl buldun? İki kapılı ham buldum diyor. Birinden girdim, birinden çıktım. Biz de dün annemizden doğduk, geldik, gidiyoruz. Rabbim hayırlı ömürler, hayırlı işler yapmayı bizlere nasip eylesin. Bizi dinleyen kardeşlerimizi çekemeyeceği belalarla, musibetlerle Rabbim imtihan etmesin. Cümlemizi imtihan etmesin. Evlatlarımızı ve bizleri salihlerden eylesin. Dün akşam bir kardeşimiz çocuğunun ceza yediğini söyledi. 5.000 lira bizim çocuk dedi, hocam ceza yemiş. Neden yedi dedik. Motosikletle kırmızı ışıkta geçmiş. Farkında olmak, farkındalık oluşturmak için havalar kızdı, gençlerin kanları hızlı akıyor. Evet. Onlara da bir uyarı yapalım burada.
1: O uyarıyı hak ediyor hocam, o gençlerimiz hakikaten uyarıyı hak ediyor hocam.
0: Ya işte bilmiyorlar, yani delikanlılar, gençler. Fakat şu anda cezalar çok ağır, trafik cezaları çok ağır. Biz yine de iyi niyetle uyaralım. Bunun zararı size değil, ailenize oluyor gençler. Yani. Özellikle motosiklete binen bayan olsun, erkek olsun, bütün kardeşlerimiz şu günlerde çok dikkatli olsunlar. Cezalar ağır, bir araba kadar, bir araba parası kadar işte trafik kurallarına uymayan vatandaş ceza yiyor. Ondan sonra ben bunu nasıl ödeyeceğim, nasıl altından kalkarım diye ağlıyor. Ağlamamak için kurallara da uymamız lazım, konulan kurallara. Evet, onun için kardeşlerimizden istirhamımız, kimse üzmesinler, kimseyi üzmesinler, üzülmesinler. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Yine onlara gökten suyu indirip ölümden sonra yeryüzünü onunla dirilten kimdir diye sorsan, onlar mutlaka Allah'tır derler. Buna karşılık sen de onlara de ki, bütün deliller kendisinin yegene Rab ve ilah olduğunu gösteren Allah'a hamdolsun. Fakat insanların çoğu akıllarını kullanıp gereği gibi düşünmezler. Evet. Gökten suyu indiren Rabbimize şükürler olsun.
1: Elhamdülillah.
0: Hamdü senalar olsun. Bakınız, birkaç yıldan beri kuraklık çekti memleketimiz. Şu anda her taraf yemyeşil. Ağaçlarımızın yüzleri gülüyor. Yağmurla.
1: Evet.
0: Dedik ya, gittiğimiz zaman mesire alanları nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakalım, kirletmeyelim. Ateş yaktığımız zaman ateşlerimizi söndürelim. Ateş yaktığımız yerlerde ateşlerimizi mutlaka söndürmeden gitmeyelim. Rabbimiz Rum suresinde yine ölüm hakkında şöyle buyuruyor. O ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarır. Ve kışta ölümünün ardından baharda yeryüzünü tekrar diriltir. İşte siz de öldükten sonra böyle diriltilip kabirlerinizden çıkartılacaksınız. Allahu Ekber. Rum suresi ayet 19. Ayeti tekrar etmek istiyorum. O ölüden diriyi çıkarır. koparır. Diriden ölüyü çıkarır. Ve kışta ölümün ardından baharda yeryüzünü tekrar diriltir. İşte siz de öldükten sonra böyle diriltilip kabirlerinizden çıkacaksınız. Rabbim kabrimizden çıkarken La ilahe illallah diyerek çıkanlardan eylesin bizleri. Allah'tan başka ilah yok diyerekten çıkanlardan eylesin. İman üzere dirilmeyi bizlere nasip eylesin. İman üzere ölmeyi nasip eylesin. Amin. Yine Rum suresi 24. ayette Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Onun varlığının delillerinden biri de size hem korkuya kapıldığınız hem de yağmur geleceği umuduyla sevindiğiniz şimşeği göstermesi ve gökten su indirerek onunla ölümden sonra yeryüzünü diriltmesidir. Gerçekten aklını kullanmasını bilen bir toplum için bunda nice dersler ve işaretler vardır. Yine Rum suresi 50. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine ki ölümün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor. Şüphesiz bunu dirilten ölüleri de kesinlikle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter. Amenna ve saddakna. Allah güç ve kuvvet sahibidir. Rabbim yarattığı gibi ölüleri de diriltecektir. Öldükten sonra bizler de dirileceğiz. Bir gün hesap yerine geleceğiz. Rabbimizin huzurunda hesap vereceğiz. En güzel şekilde amel defteri sağ tarafından verilip hesabı kolayca görülen kullarına gelsin. Bizleri Amin. Ve bizi dinleyen kardeşlerimiz diyoruz.
1: Amin inşallah hocam.

0: Hocam ne diyor, ne diyor hocam ilahide, son demim de orada kalam diyor. Çağır beni, gelem sana diyor hocam.
1: Öyle efendim. Umre'ye giden kardeşlerimiz, bizi dinleyen kardeşlerimiz böyle diyor şimdi. Giderken düşünüyorlar, nasıl yaparız, güzel olur mu, şöyle mi, böyle mi? Geldikten sonra hocam rüyalarımıza giriyor. Kabe'yi görüyorum rüyalarımda. Halen daha oranın etkisinden kurtulamadım diyen insanlar var. Tabii bu Rabbimizin bir lütfudur. İbrahim Aleyhisselam beyti yaptığında, Kabe'yi yaptığında Allah-u Teala Hazretleri, ya İbrahim nida et diyor, çağır kullarım benim evime gelsin, beytime gelsin. Ya Rabbi, kuş uçmaz, kervan geçmez. İnsanlar nasıl buraya gelecek? Hiçbir şeyin yetişmedi dağların arasında. Onlar çocuklarını arar gibi arayacaklar diyor. Gerçekten şu anda Mekke'de, peygamberin doğduğu o şehirde en güzel yiyecekler, meyveler.
0: Evet.
1: En güzel su, zemzem. Her şeyin en güzeli orada. Rabbim nasip etsin, gidemeyen kardeşlerimize gitsinler, yorulsunlar, Kabe'de dönsünler, say yapsınlar. İbrahim Aleyhisselam'ın duasına Rabbim bizleri layık eylesin.
0: Amin.
1: Beni ve neslimi diyor sana ibadet edenlerden kıl ya Rabbi diyor. Rabbim neslimizden İslam önderleri çıkarsın. Rabbim bizleri ve neslimizi pak eylesin, cennet ehli eylesin. Gelen kardeşlerimiz tekrar gitmek için can atıyor şu anda. Şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz var. Gidip gelip bir daha nasıl gideriz diye yol arayan kardeşlerimiz var. Rabbim yollarını açık eylesin.
0: Amin.
1: Calban ailesinden özellikle Allah onlardan razı olsun. Beraber umre yaptık.
0: Evet.
1: Hocam hazırız, ne zaman gideceğiz diyor. Rabbim tekrar nasip eylesin. Güzel anılar yaşadık. Güzel ibadet yaptık elhamdülillah orada beraber. Rabbim gidemeyenlere de nasip eylesin.
0: Amin.
1: Dedik ya, bir gün bir ölüm var. Dünyadan bir ayrılış var. Kabe'den ayrıldık. Üzüldük ama sevindik de. Tekrar ya Rabbi kavuşmayı nasip eyle diyerekten nidada bulunduk. Secde suresi 11. ayette Rabbimiz şöyle diyor. Bismillah. De ki, sizin için tayin edilen ölüm meleği sizi öldürecek. Sonra da Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız. Ahzab suresi 16. ayet. De ki, eğer ölmekten ve öldürülmekten kaçıyorsanız bilin ki bu kaçışınız size bir faydası olmayacaktır. Çünkü bugün ölümden kaçsanız bile dünya nimetlerinden ancak pek az bir süre faydalanacaksınız. Yine Rabbimiz ölüm hakkında şöyle buyuruyor. Ahzab suresi 19. ayet. Onlar Allah yolunda size yardımcı olmada çok cimri ve pek isteksizler. Korku dolu anlar geldiğinde onları üzerine ölüm baygınlığı çökmüş, kimsenin bakışı gibi gözleri korkudan yerinden fırlamış bir halde yardım için sana baktıklar. Kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gerçekten iman etmiş değillerdir. Bu yüzden Allah da onların bütün yaptıklarını boşa çıkartmıştır. Şüphesiz bu Allah için pek kolaydır. Yani dünyada Allah'ı unutan, dünyada da Allah'ın unutulan kullarına eylemesin Rabbim bizleri.
0: Amin.
1: Ne Allah'ı unutan ne de Allah'ın onları unuttuğu kullardan eylemesin.
0: Amin.
1: Rabbim amellerimizi güzel eylesin. Kalbimizi güzel eylesin. Niyetlerimizi güzel eylesin. bizi ayette diyor ya, Rabbena atina fid dünya hasene. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, güzellikler ver. Ve fil ahirete haseneten ve kina azabenler. Ahirette de cehennem ateşinde yakma şeklindeki Kabe'deki şu anda dönen kardeşlerimizin yapmış olduğu dualarla duamızı beraber eylesin. Dünyada da iyilik versin, ahirette de iyilik versin. Cehennem narında kimse yapmasın.
0: Allah.
1: Amellerimizi boşa çıkartmasın.
0: Amin.
1: Şu cuma saatinde dualarımızı kabul eylesin. Sevdiklerimizi ve bizleri ameli salih kullarından eylesin. Evet, yine Sebe suresinde Rabbimiz Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. Mealen şöyle buyuruyor 14. ayette. Süleyman'ın ölümü de ölümü takdir edip canını aldığımızda son derece ağır işlerde çalışan cinler onun öldüğünü ancak üzerine dayandığı değneğinin kemiren bir ağaç kurduğu sayesinde fark edebildiler. Değnek kırılıp Süleyman yere yığılınca anlaşıldı ki eğer cinler gerçekten duyularının ötesinde olup bitenleri bilmiş olsalardı Süleyman'ın öldüğü halde kendisini böyle zelil ve perişan eden ağır işleri yapmaya devam etmezlerdir. Evet.
0: Evet hocam. Aslında
1: Süleyman,
0: bu konuyu haftaya işleyelim hocam aslında.
1: İnşallah.
0: Zamanımız kalmadı şimdi.
1: Evet.
0: Bu konuyu işleyelim. Şimdi cinler şöyle, cinler böyle, işte cinlerden haber aldık. Düşünün Hazreti Süleyman vefat ediyor.
1: Evet.
0: Ve asasına dayanıyor. Asasına dayalı bir şekilde vefat ediyor. Ve ta ki cinler tabii ki çalışmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Hazreti Süleyman çalışıyormuş gibi, yaşıyormuş gibi. Kemirgen artık asayı kemirip bitiyor. Artık kemirmesi de herhalde bir gün sürmez hocam.
1: Tabii. Yani
0: düşünün Süleyman, yani onların ne kadar aciz bir yaratık olduklarını.
1: Evet. Şimdi dedi ki ölümden bahsettik.
0: Evet.
1: Rabbimiz yine başka bir ayette ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diyerekten
0: evet.
1: yarattım buyurmaktadır. Cinler de bizim gibi yerler, içerler,
0: evet.
1: doğarlar, ölürler. Bizi dinleyen kardeşlerim, cinlerin bizden bir üstünlüğü yok.
0: Evet.
1: Yani cinler bizden önce yaratılmış varlıklardır. Onlar da İslam'la mükelleftir. İman edenleri vardır. Kafir olanları vardır. Onlar da namaz kılmakla mükelleflerdir.
0: Evet.
1: Süleyman Aleyhisselam yaşadığı dönemde Allah ona kudretinden bazı şeyler vermişti. Rüzgarı emrine vermişti.
0: Evet.
1: Rüzgar Süleyman Aleyhisselam'ı istediği yere götürüyordu. Kuşlarla konuşuyordu Süleyman Aleyhisselam. Kuşlara hükmediyordu.
0: Evet. Bütün hayvanlarla
1: dilinden anlıyordu. Hatta Neml suresinde Süleyman ve ordusu geçtiği zaman bir vadiden geçerken Allah dişi bir karıncanın sesini duyuruyor. Diyor ki ne karınca, ey karınca topluluğu Süleyman ve ordu size zarar vermesin. Evlerinize girin diyor.
0: Evet.
1: Süleyman Aleyhisselam o karıncanın sesini işitiyor. Düşünebiliyor musunuz? Tebessüm etmiş, gülmüş. Süleyman ve ordu size zarar ve evlerinize girin diyor karınca. Bir karıncanın. Bugün biz binlerce kilometre ötedeki insanın sesini duyuyoruz.
0: Evet.
1: Belki Süleyman Aleyhisselam'ın bundan 1000 sene önce, 1500 sene önce bu ayetler bize vahyolduğunda, yani Peygamberimize vahyolduğunda, bize geldiğinde bu ayetler, ya bu nasıl olur diyebilirdi insanlar.
0: Evet.
1: Ama bugün insanlar için bu kolay. Nasıl? Dünyanın öbür ucunda konuşan insanı hem görüyorsun,
0: evet, teknoloji
1: hem duyuyorsun.
0: Evet, hocam.
1: Fakat binlerce yıl önce Süleyman Aleyhisselam karıncanın sesini Allah duyuruyor. Konuşmasını dinletiyor.
0: Evet ve Rabbim o kadar nimet vermiş.
1: Evet, cinleri de Allah Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş. Cinleri çalıştırmış Süleyman Aleyhisselam.
0: Evet.
1: Ağır işlerde çalışmışlar.
0: Aynen. Konumuzu bağlayacak olursak hocam cinlere emrine verilmiş, rüzgar emrine verilmiş, işte hayvanlarla konuşma, hayvanların bütün şeylerini emrine verilmiş bir peygamber. Ve yaşadığı hayat 50-51 yıl.
1: Evet.
0: Değil mi hocam? Düşünün yani bu kısacık dünya hayatında sevgili dostlar, peygamber en az yaşayan evet. peygamberlerimizden biri Hazreti Süleyman Aleyhisselam.
1: Süleyman Aleyhisselam'a bu sultanlık verildiğinde
0: evet.
1: Allah-u Teala Hazretleri 7 kat semanın üstüne çıkartmış. Nefsinde gram böyle Süleyman Aleyhisselam'ın kabarma olmamış. Rivayete evet. göre. Peygamberimiz anlatıyor. Eğer diyor nefsinde gram şöyle zerre kabarma olsaydı Allah 7 kat yerin dibine geçirecekti kendisini. Böyle de bir gönül varmış mübarekte. Rabbim şefaatlerine nail eylesin.
0: Evet, burada konuya işlediğimiz konu ölümdü evet. hocam. Burada bağlamak istedim aslında ben konuyu.
1: Evet.
0: Neye sahip olursanız olun, hangi saltanata sahip olursanız olun, sonunda döndürüleceksiniz.
1: Ölüm
0: Kullu nefsin zalikatil mevt.
1: Amenna ve sadakna.
0: Evet hocam, bir ilahi dinleyelim. Ondan sonra aminle programımızı kapatalım inşallah. Zikir turizm katkıları altında. Evet hocam, Ömer Karaoğlu seslendirsin. Mekke, Mekke güzel şehir. Bir gün geleceğiz. Bu ilahi, bu eser hocam beni çok etkiler her zaman.
1: Evet.
0: Çok duygulanırım ben bu ilahi dinlediğim zaman. Yine o duygulanlardan biri benim... şu an bana kulak vermekte olan tüm dostlarımıza armağan olsun. Özellikle Hasan Hüseyin Calban'a armağan olsun inşallah. Rabbim tekrar onları umreye gitmeyi nasip eylesin inşallah. Umreler yapmayı Amin. Nasip eylesin.
1: Abdurrahman kardeşimize.
0: Abdurrahman kardeşimize.
1: Bütün sevdiklerimize.
0: Bütün sevdiklerimize. Zikir turizmle tüm umre yapan tüm dostlarımıza armağan olsun özellikle. Bizim umre yapan bilir hocam. Öyle diyelim.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207.
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 5187.
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.
3: Evet sevgili dostlar, bizden fiyat almadan, bize uğramadan karar vermeyin diyoruz. Karaoğlu Zikir Turizm. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm'e son programımız içerisinde son bir kez daha uğrayalım. Ondan sonra hocamın duasıyla inşallah programımızı sonlandıralım. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm Gaziantep'ten 20 günlük umre turunda Gaziantep'ten direkt uçuş. 3 gün Medine, 17 gün Mekke. Kabe'ye yakın mesafede açık büfe, lüks oteller, 5 umre, bay bayan, tecrübeli, deneyimli hocalar. 50 gezi programının tamamı ücretsiz olup sizlere maneviyat dolu bir umre yaşatmaktadır Karaoğlu Zikir Turizm. Valiz sırt çantası Zemzem Seccade hediyemizdir sevgili dostlar. Bunu da buradan belirtmiş olayım özellikle. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı 544-748-4207 544-253-5187 telefon numaramız. Evet, Temmuz'un ilk haftası inşallah turumuz başlayacaktır. İlk turumuzu, ilk umrecilerimiz, sezonun ilk umrecilerini inşallah uğurlamış olacağız Temmuz'un ilk haftasında. Kayıtlarımız devam ediyor. Temmuz umresi en sakin, dönemin en sakin olan umrelerinden biridir. Temmuz, Ağustos, Eylül umreleri özellikle belirtmek istiyorum. Sezonun en sakin umrelerinden biridir sevgili dostlar. Turlarıdır. Belirtmiş oluyorum özellikle. Paylaşımlarımız, programlarımız internet sayfalarımızda mevcuttur. Instagram'da, Facebook'ta, ayrıca TikTok sayfalarımızda da mevcuttur. Oradan da fikir edinebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, ofisimize mutlaka ön görüşmeler için zemzem içmeye bekliyoruz. Evet sevgili hocam.
4: Evet.
3: Kapanışı yapalım Rabbim, inşallah.
4: Bizi dinleyenlere inşallah hayırlı cumalar olsun. Zümer suresi 30. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Resulüm, gerçek şu ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Devamında sümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacak ve orada birbirinizle davalaşacaksınız. Rabbim bizlere hayırlı ömürler nasip eylesin diyelim. Amin.
3: Amin.
4: Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, peygamberimiz senden hangi hayırları istediyse bize de nasip eyle ya Rabbi. Hangi şerlerden sana sığındı ise biz de o şerlerden sana sığınıyoruz. Millet olaraktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Cehennem ateşinde yapma ya Rabbi. Evladı olmayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar ver ya Rabbi. Ahmetlerimizi, Hasanlarımızı, İbrahimlerimizi evlatsız bırakma ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ı sevindirdiğin gibi İsmail ile kardeşlerimizi de Ahmetlerle, Muhammedlerle, Mustafa'larla sevindir ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin, güzel yurdumuzu, güzel vatanımızı, memleketimizi, beldemizi her türlü belalardan, musibetlerden emin eyle ya Rabbi. Bizi dinleyen kardeşlerimizi affeyle ya Rabbi. Cuma günü hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Güzel amellerimizi bize yoldaş eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Yaşayanlarımıza rahmet eyle ya Rabbi. Cümlemize rahmet eyle ya Rabbi. Rahmetinle bizlere muamele eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, her kulun kalbinde bir muradı vardır. Onları hayırlı muratlarına nail-i meram eyle ya Rabbi. Evlenmek isteyen gençlerimize, genç kızlarımıza hayırlı izdivaçlar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, evlerimize dirlik, birlik, huzur ver ya Rabbi. Çekemeyeceğimiz yükü bize yükleme. Bize bizden öncekileri yüklemiş olduğun ağır yükü yükleme. Bize acı, bizi bağışla, bizi affeyle. Kafirler ruhuna karşı da bize yardım eyle. Sen bizim Mevlamızsın ya Rabbi. Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Suriye'deki, İran'daki, Irak'taki kardeşlerimize zafer nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İslam diyarlarına barış ver, huzur ver. Barışımızı, huzurumuzu bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İsrail'e de kahreyle ya Rabbi. Amin. Kahreyle ya Rabbi. Kahhar ismi şerifin hürmetine onlarla beraber iş yapanları, amin, onları destekleyenleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Siddil evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabulü, ölmüşlerimizin rahmet bulması için Allah rızası için El-Fatiha.
3: Evet sevgili dostlar, birlikteliğimiz burada son buldu. İnşallah haftaya saatler 9'u gösterdiğinde yine aynı gün, Cuma günü inşallah Rabbim ses nefes verirse yine Radyo'nun Sultan'da, radyolarınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun. Karaoğlu Zikir Turizm Hac ve Umre Organizasyonu sundu.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
3: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
3: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
3: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı, Beşevler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
5: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
3: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar,

0: RSY Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55 0537 869 16 91. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendim.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
0: Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: Bu reklamı iyi dinle. Bozdoğan mağazaları her zaman seninle. Evinin ihtiyaçları için harekete geç. Çünkü inanılmaz kampanyalarımız ve uygun ödeme olanaklarımızla tüm ihtiyaçlarınıza kredi kartsız ve peşinatsız 18 aya varan taksitlerle sahip oluyorsunuz. Bozdoğan mağazaları fırsatlarını Instagram hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz. www.bozdoğan.com.tr.
4: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
5: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
6: Tattınız mı?
5: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
6: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
5: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
6: 873 8850.
5: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
7: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542-394-6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00

0: Evler yürüyüş yolu üzeri merkez Kilis.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, tirik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Radyo.

0: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90. 813 97 90. Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın. Anında yayınlansın.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti.

0: Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554-279-28-28.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530-665-0979. Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Oto Center.
3: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543-146-7910. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46/A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543-172-5733 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Hayata açılan pencereniz.
5: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası, numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
2: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş, doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam, sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
5: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim: 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon: 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon: 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendi.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
1: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı karşı çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
5: Bu reklamı iyi dinle. Bozdoğan mağazaları her zaman seninle. Evinin ihtiyaçları için harekete geç. Çünkü inanılmaz kampanyalarımız ve uygun ödeme olanaklarımızla tüm ihtiyaçlarınıza kredi kartsız ve peşinatsız 18 aya varan taksitlerle sahip oluyorsunuz. Bozdoğan mağazaları fırsatlarını Instagram hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz. www.bozdoğan.com.tr.
6: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
7: Tattınız mı?
6: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
7: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
6: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
7: 873 8850.
6: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir. İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnci Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnci Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnci 0532 330 76 23. İnci Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
0: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı Askeri Gazino Bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can Ciğer Kebap Çorba Salonu, Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri: Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz.

0: eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu Üzeri Merkez Kilis.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 6480. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

0: Sultan FM.
1: Tekrar geldim arkadaşlar.

0: Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
3: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
4: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
3: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46/A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi, Damak Piliç Sarayı, lezzetin adı tazeliğin adresi.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: Şeker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
0: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon: 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder. Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder. Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
5: Tattınız mı?
4: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
5: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
5: 873 8850.
4: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
2: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Yorgun.

0: her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken, gülleri koklarken hatırla beni.
1: Damar bizden soruldu. Ekstra damar.

0: Efendim yorgun yayında, radyosu başında yine bizleri takip eden, bizleri dinleyen sultancılara selam olsun.
1: Kahreder hasretin beni derinden, sen bu aşkın son eserinden.
0: Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim.
1: Her saat başında hatırla beni.
0: Bayram tatili bitti ama
1: hatırla beni.
0: Ben şöyle 3-4 günden bu yana yayınlara gelmiyordum. Bugün sizinle birlikte saatler 20'ye kadar da en güzel şarkıları göndereceğiz inşallah. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Yorgunu sorarsanız devam. Yorulmaya devam. Hayat bizi yoruyor değil mi? Aslında herkes yorgun ama bizim ismimiz yorgun kalmış. Bırakın da öyle kalsın, boş ver. Hani diyorlar ya, dokunma bende. Evet, radyosu başında bizleri takip eden, bizleri dinleyen, dinleten siz değerli sultancılara selam olsun. Fatih, yani namı değer yorgun, sizlerle en güzel şarkıları göndereceğiz. Bizleri takip eden, bizleri dinleyen, dinleten siz değerli sultancılara 2 saat boyunca damardan değil, atar damardan şarkıları göndereceğim. Benim tarzım, bizim tarzımız arabesk. Yapacak bir şey yok. Yüzümüz gülse, gönlümüz gülmüyor. Fon müziğe bakar mısınız? Sadece fon müziği dinlesek yeter bize değil mi? Cansever. Eller aldı diyor, eller aldı. Sevdiğim eller aldı. Bıktım artık yaşamaktan. Bıktım artık, yoruldum artık. Yüzüm gülse, gönlüm, kalbim gülmüyor. Haydi bakalım dostlar. Vallahi başladık. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Yorgun farkı. Haydi bakalım, haydi. Radyomuzun başına, radyolarımızın sesini açalım. Lütfen sizlerden ricam. İbrahim Tatlıses'ten bu da geçer. Geçer tabii ki. Neler geçmiş ki, neler geçmemiş ki, bu da geçmesin. Ben Ömer demiş Şekeroğlu çalışanlarına. Özellikle Mahli Demir'e gelsin demiş. Haydi bakalım o zaman, birazdan İmparator'dan güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Türkler Özel Güvenlik. Sevgili Mehmet abim. Mehmet abimin yanına uğrayamıyorum bir türlü. En kısa zamanda gideceğim. Yine sevgili Vakıf Usta, ciğerci Vakıf Ustam. Mesaj göndermiş ama sesli mesaj. Şöyle bakalım ne demiş.

Sevgili Vakıf abi demiş ki Yorgun Baba'ya selam, damara devam. Aynen de öyle. Vakıf abi, aç sesini abi. Küçük sanayi sitesi bizi takip ediyor. Dumanı Görgen sloganıyla gönlümüze taht kuran ciğerci Vakıf Usta'ya selam olsun. O zaman en güzel şarkılarımızı göndereceğiz. Güzel bir şarkıyı paylaşalım o zaman sizlerle hep beraber. Haydi bakalım. Radyosu başında bizleri takip eden dostlara selam olsun.

Öyle bakalım dostlar, kimler mesaj göndermiş, bizleri kimler takip ediyor. Gaziantep'ten sevgili Erdal, abi sen neredesin demiş. Sevgili Erdal'ıma selam olsun. İstanbul'dan sevgili Emrah, özlettin kendini kral demiş. Eyvallah sevgili Emrah'a selam olsun. Kocaeli Gebze'den sevgili Hakan, kiliste bulunan aileme gelsin demiş. Atarsa 4 demiş Şafak. Selam olsun, göndermiş olalım tüm Mehmetçiklerimize o zaman. En güzel şarkılarımızı göndermiş olalım. Sevgili Mehmetçik ailelerine gelsin. Yorgun yayında, yorgun sizinle. İnşallah bir dahaki sefere, bu sefer arayı fazla açmayız değil mi? Yorgun'u takip edenler tabii ki özlemişler. İyi yayınlar demiş. Sıradaki parçayı Ercan ailesine istiyorum demişler. Göndermiş olacağız az sonra. En güzel şarkılarımızı tabii ki göndereceğiz. Özlenilmek çok güzel şey. Onu fark ettim. Sizlerden tek ricam, sadece bir tane mesaj gönderirseniz diğer kişilerin mesajlarını okuyacağım. Bir hayli yoğunlukta mesaj var. Yorgunu özlemişsiniz biliyorum ki. İnşallah bir dahaki sefere bu kadar çok geç kalmayacağım. Özellikle Şefkat Bakım ve Yaşlı Bakım Evi'nde bizleri takip eden sevgili Fatime ablaya en güzel şarkılarım, armağanım olsun. Fatime Demir Rezen. Özellikle yeni açıldı efendim, sizleri bekliyor. Şefkat Yaşlı Bakım Evi, profesyonel bakım, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve 7/24 güvenli ortamla sizleri bekliyor. Adres Eren Türk Caddesi, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde, yeni karakolun arkasında, yeni Beşevler'de sevgili Fatime abla. Selam olsun, göndermiş oğlum en güzel şarkılarımızı.

0: aslında bilmiyorum da ben bu şarkıyı çok çok seviyorum. Sevgili Oğuz Yılmaz'dan çoktandır bu şarkıyı da dinlemiyordum. Sizler için göndermiş oldum.
1: Benim kardeşim oldum artık içlerde.
0: Yine güzel bir şarkı vardı ama sırada. Kısa bir reklam arası, akabinde ben buradayım. Zaten sizlerden eminim, radyonuzun başında bekliyorsunuz. Kısa bir çay molası, daha sonrasında ben burada olacağım.
2: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel leştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: sensiz budur.
1: 18.37 yaptık değil mi saatlerimizi? Şöyle bakalım, göndermiş olduğunuz mesajlar var. Mesajlara bakalım.
0: Bu canlaya.
1: Abi demiş selam aleyküm, ben Memoş.
0: Sensiz hayat yerin dibine bas. Sensiz.
1: Benimle aynı kaderi paylaşan Kara Mustafa'ya gelsin. İbo'ya ve Hamza Bakış'a.
0: Sensiz bu beden.
1: Emrah'tan. Senden bir istek parçamız olacak demiş ama maalesef istek almıyorum. Sadece göndermiş olduğunuz o güzel mesajları okuyorum. Göndermiş olduk bakalım. Sonrasında yayınlar demiş ben Medine. En güzel şarkıları işim Göksel Yiğit'e gelsin demiş. Göndermiş olduğum. Araçlarında seyir halinde yorgunu takip edenler varmış. Selam olsun. Evlerinde bizleri takip edenler var. Yine devam değil mi? Yemek yaparken mutfakta yorgunu dinleyenler var. Abi diyor, çoktandır sen yayında yoktun, ben radyoyu açmıyordum. Bugün tesadüfen radyoyu açtım demiş. Haydi bakalım o zaman, selam olsun sana da. Özellikle şöyle duyuyorum aslında, ben duymuştum da bu denk geldi. Abi sen olmayınca radyonun tadı yok diyenler de var. Kolay gelsin kardeşim demiş sevgili Ökeş. Ökeş de çoktandır kendisini görmüyorum. Hatta geçerken bile selamlaşmıyoruz değil mi Ökeş? Sevgili Ökeş ki ama selam olsun. Kısmet buldukça geliyoruz. Aslında çok uzak durduk değil mi? Radyodan bir türlü kopamıyorum ben. Sevgili Murat abi de takip ettiğini söylüyor. O da yorgun koliklerden. Narin ailesi. Sevgili Murat abiye selam olsun. 18.40. Daha ben buradayım, gitmeyeceğim. Saatler büyük ihtimalle 20'ye kadar da en güzel şarkıları hep beraber dinleyeceğiz.

Öncesinde güzel bir Hakan Gürses. Hemen sonrasında ise güzel bir Güllü şarkısı. İki güzel şarkıyı dinlemiş olduk. Bakalım bizleri kimler takip ediyor? Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Şarkılar da fena. Özellikle Küçük Sanayi sitesinde radyomuz 7/24 açık olan bir yer var. Ciğerci Vakıf Usta. Selam olsun. Sevgili kardeşim Alem Duran. Benden hemen sonra saatler 20'de sizlerle olmaya devam ediyor. Aslında son bir haftadır kendisiyle görüşemiyorum. Eski dostumdur, arkadaşımdır. Bazen kendisi beni çok sevdiğinden mi bilmiyorum kızdırıyor ama yine de büyük ihtimalle beni seviyordur. Değil mi sevgili Alem Duran'a selam olsun. Göndermiş oğlum en güzel şarkılarımızı. Mesajlarımız var. Mesajlarımıza bakalım o zaman. Kolay gelsin ben Mehmet. Kayınçom Feridun Yolcu'ya gelsin sıradaki şarkılar demiş. Kolay gelsin iyi akşamlar diye başlayan mesaj var. Hemen şöyle bakalım o zaman. Ben Hatice, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Ahmet Bey'e gelsin. Onu çok seviyorum ve size de gelsin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum o zaman. Hasret rüzgarları, sevgili Müslüm Baba. Haydi bakalım radyomuzun sesini açalım, dinletelim. Özellikle sevgili Mehmet abim. Mehmet abim şu anda bizleri takip ettiğini söylüyor. Berat Oto Dinleme Tesislerinde sevgili Mehmet Topal Bekiroğlu, sevgili Horik abi. Selam olsun sizlere de.

Sevgili Müslüm Baba. Az sonra kısa bir reklamlarımız var ama öncesinde seyir halinde bizleri takip eden arkadaşlar da var. Özellikle sevgili Mehmet, konaklı Mehmet kardeşim. Teğmenler Gross. Özellikle sevgili Abdul Hakim Bey. Selam olsun. Göndermiş olalım. Araçlarında seyir halinde bizleri takip ettiklerini söylüyorlar. Çok kısa bir reklamlar. Akabinde ben buradayım.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
5: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
6: Köseoğlu Otogaleri.
5: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
5: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Yorgun yayında.
8: Damar bizden sorulur.

Şöyle bakalım, göndermiş olduğunuz mesajlar var. 18.58'de yaptık bu arada saatlerimizi, biz saatimizi geride bırakmış olduk. Yine Hakan Taşıyan değil mi? Hakan Baba'yı geçenlerde sosyal medyada maalesef Hakan Baba adına bir haber yapılmıştı. Yılların sanatçısı Hakan Taşıyan sanat camiasında çok konuşuldu. Bilmiyorum siz baktınız mı? Ben de şöyle gezinirken sosyal medyada gördüm. Salaş bir yerde şarkı söylüyor Hakan Baba. Aslında çok üzüldük. Çünkü böyle sanatçılar bir daha gelmiyor değil mi abi? Onun için yaşarken sanatçılarımızın kıymetini bilmek lazım. Biz Radyo Sultan olarak bu şarkıcıların kıymetini biliyoruz. Radyo Sultan olarak efendim her zaman sanatçılarımızın yanındayız. Özellikle sevgili İlhan abi, en güzel şarkılarım armağanım olsun, bu şarkı kendisine gelsin. Radyomuz arızalıydı, yaptık demişler. Aman ha aman, radyomuzu yapalım çünkü radyosuz olmaz. Radyo başka bir şey. Radyonun yerini hiçbir şey tutmuyor değil mi? Onun için her eve, her iş yerine bir tane radyo lazım. Hakan Taşıyan, gelin olduğun gece sizlerle olsun bakalım.

0: Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
4: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
4: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
4: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
4: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
5: Bu reklamı iyi dinle. Bozdoğan mağazaları her zaman seninle. Evinin ihtiyaçları için harekete geç. Çünkü inanılmaz kampanyalarımız ve uygun ödeme olanaklarımızla tüm ihtiyaçlarınıza kredi kartsız ve peşinatsız 18 aya varan taksitlerle sahip oluyorsunuz. Bozdoğan mağazaları fırsatlarını Instagram hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz. www.bozdoğan.com.tr.
6: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürün... ürünlerde eksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
0: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: zaman göndermiş olduğunuz mesajlar var. Hemen şöyle bakacağım. Aslında yayının başında söz vermiştim. İnşallah şu anda beni takip ediyor. Sevgili dinleyicim, ismi neydi bilmiyorum da Şekeroğlu ailesinde sanırım. Bizleri takip ediyordu. Sıradaki şarkı Ömer Şekeroğlu çalışanlarına gelsin demişti ama hatırladın değil mi? Takip ediyorsa bu şarkıyı göndereceğim. Sevgili konaklı Mehmet de aracında seyir halinde takip ediyordu. Bir anda hat gitmiş. Yine kendisine armağanım olsun. Kısa bir reklamlarım var. Akabinde ben buradayım.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden Canciğer Kebap Çorba. Günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Canciğer Kebap Çorba Salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Yorgun yayında.

0: Evet, devam ediyoruz. Bakalım bizleri kimler yeni saatte takip ediyor. Şeyma Özaktaş, Murat Özaktaş, Cemile Narin, Narin Malikanesi takip ettiğini söylüyor. Johnson demiş sevgili Ökkeş. Eyvallah sevgili kardeşime, selam olsun tekrardan ikinci saatte. Yorgun severlere selam olsun. Bu arada iyi yayınlar Yorgun abi demiş. Ben Duygu, sevgilim Soner'ime, sana aşığım, her zaman yanındayım demiş. İnşallah duyuyordur, selamını gönderdik. Abi demişler Gaziantep'ten şu anda takipteyiz. Gaziantep'te de çok dinleyicimiz var sanırım, değil mi? Selam olsun göndermiş oğlum. Şu anda seyir halinde organize sanayiden. Çıktık, seni takip ediyoruz. İşimiz bitti, şehre doğru ilerliyoruz demiş. Selam olsun o zaman araçlarında seyir halinde bizleri takip eden dostlara, kazasız belasız yolculuklarımızı iletelim o zaman. Her zaman dediğim gibi gideceğiniz yere 5 dakika veya 10 dakika geç gidin ama kazasız belasız lütfen. Trafik kurallarına uyalım efendim, uyumayanları da uyaralım değil mi? Haydi bakalım Ferdi Babacılar, bu şarkı sizler için gelsin. Bugün de Ferdi Baba'dan 2 tane şarkıyı gönderdik. Bakalım 3. şarkıyı da vaktimiz yeterse gönderelim değil mi? Ferdi Baba unutulmaz. Ferdi Baba'yı rahmetlandık.
1: Yorgun yayınlar.

19.29 yaptık. Az sonra taşlar. Reklamlarımız olacak ama öncesinde bakalım şöyle bizleri kimler takip ediyor. Hem de uzakta bizleri takip edenler var. Abi demiş selam aleyküm. Sevgili Mehmet Ali, sevgili kardeşime selam olsun. Mersin Tarsus'tan seni dinliyoruz demiş. Mehmet Ali Akkış'tan. Bayram Barutçu ve Fevziye Barutçu'ya gelsin. Sevgili kardeşimi çok ama çok seviyorum. Onun yeri başkadır. Yeni Kent Baklava ve Katmer. Sevgili Mehmet Ali kardeşim, bizlerden biraz uzak ama her zaman gönlümdesin. Sevgili kardeşime selam olsun. Mersin'e göndermiş olalım. Mersin'deki dostlarımıza da, Mersin'deki gurbetçilerimize de selam olsun.

0: Ertuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın. Kazançlı çıkan siz olun.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları,

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: ve kalite tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı, Leyla Güzellik Salonu.
2: Mir Bey Clean Care Tool'a katkılarıyla reklamları dinlediniz.

olsun ayırmam. Bir bidon benzin döker, bir de kibrit çakar, çatır çatır yakarım. Ulan yakarım ya, sen bir bidon benzine değil, sen benim gözümde bir bardak suya değmezsin be. Sen benim koynumda beslediğim yılan değil, sen benim kapımda kölem olamazsın. Gel gör ki, dedim ya gülüm, benim param pulum olmasa da delikanlı gibi aslan

0: unutma, sen beni Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonuna ulan. Evet, senin için en sesi kalın, cebi para pul dolu. Yani sana göre bir beyefendi. Ama dedim ya gülüm, benim param pulum olmasa da aslan gibi, delikanlı gibi yüreğim var gülüm. Benim için ceri beş para etmez bir şerefse sadık git. Onun için git, git, git.
1: 19.43 yaptı.
0: Bir gün bit.
1: Saat 18'de başladığımız yolculuğa artık yavaş yavaş da bitiriyoruz değil mi? 2 saat nasıl geçti ben de bilmiyorum ama 2 saat boyunca baştan sona takip eden dostlara teşekkürlerimi iletiyorum. Radyosunu yeni açan dostlarıma da selam olsun. Artık yavaş yavaş gitmenin zamanı geldi. Akşam oldu değil mi? Akşam olunca yorgun saatler yavaş yavaş demek ki gidiyor. Yarın cumartesi, yarın yayınım yok. Pazar günü zaten radyomuzda yayıncı arkadaşlarımız çıkmıyor. Pazartesi günü kısmet olursa ben burada olurum inşallah. Belki farklı yayın saatinde de olabiliriz. Yine saatler 18'de yayınımız var. Bakalım artık yarın olsun, hayır olsun diyelim. Farklı yayın saatim olacak, farklı günlerde mi olacak bilmiyorum da. Gönlüm sizlerle. Her zaman sizlerleyim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. 19.45. Bundan sonraki bir şarkım daha var. Benim seçmiş olduğum güzel bir şarkı var. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Saatler 20'den sonra da sevgili Alem Duran saatler 22'ye kadar da devam ettirecek inşallah o güzel şarkılarıyla. Yorgun gider. Hoşça kalın dostlar.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82. 0543 813 93 82. 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 38 41. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507-818-3128. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı. Leyla Güzellik Salonu.
5: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: sensiz yarın adı silmekmiş, yarın adı kedermiş, ben anladım. Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı bir of demekmiş, ben anladım.
1: Alem Kur'an.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.
3: Damarın adresi.

0: seni sana bıraktım. Vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: Efendim, Alemin En Kral Radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dan yine söz verdiğimiz saatten sesimin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Geceniz güzel olsun, hayırlı akşamlarınız olsun diyelim. Her zaman olduğu gibi yine güzel bir cuma günündeyiz. Cuma akşamındayız efendim. Saatler 22'ye kadar gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumları şimdi, yani her zaman olduğu gibi 2 saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber en güzel ve en özel eserleri paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam edeceğiz. 348 alan koduyla 813-97-90 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından. İkili Sultan Ali Emduran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Saatler 22'ye kadar da gelen mesajlarımız, isteklerimiz doğrultusunda Alemin En Kral Radyosu'nda En Kral Şarkılar eşliğinde 106'da olacağız. Alem Duran'la

söyleyin, ölme kaçmak var mı? Gitmek var mı? Ayrılmak var mı? Söyleyin, söyleyin, ölme kaçmak var

böyle bir sevdayı diyor. Sen kimle gördün diyor. Ne Leyla ne Mecnun böyle sev beni. Sevgili Etkin'in yıllar geçse de hep bir köşemizde, hep şuracığımızda anısı hatırası ve hatıralar olan o güzel şarkılardan sadece bir tanesi. Aleminin kralındaydı. Devam edelim öyleyse. 20-28 yaptık Alemin Sultan'la saatlerimizi. Bu arada mesajlarınız gelmeye devam ediyor. 348 alan koduyla 813-9090 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından bana mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Birazdan da gelen mesajların tamamını paylaşmış olacağım, haberiniz olsun.

Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

Zeki Erdem'in çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Aylardır da hiç dinlemiyordum. Alemin en kralındaydı. Devam edelim öyleyse. 106'dayız dinlemek için. En iyi sonan Alemin en kral radyosunda en kral ve en özel eserleri paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Bakalım hemen şöyle eyvallah gelen mesajlarımız var. Mesajlarımızı paylaşmış, dinlemiş ve dinletmiş olacağız. Kilis Sultan, Alem Duran yazdıktan sonra isminizi isteğinizi yazın. Gönderin gelsin 348 alan koduyla 813-9090 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından saatleri 22'ye kadar da bana mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Sevgili Orhan Baba'nın o güzel efsane yorumlarından bir tanesi. Orhan Gencebay sevenleri ve hayranlar için özellikle armağanımız olsun. Gözüm kesmiyor desin. O güzel ve unutulmaz eserlerinden bir tanesi. Sevgili Şükrü abim selam olsun. Oda Deli Gazetesi değerli muhabiri özellikle sevgili Şükrü Uncuoğlu için ve değerli ailesi ve tüm sevenler için, tüm sevdikleri için armağanım olsun. Gönlümden geçen en güzel ve en özel yorumlar. Burası Gönüllerin Sultanı, burası Alemin en kral radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Her akşam olduğu gibi bu akşam da yine gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en kral yorumlar eşliğinde Alemin en kral radyosundayız.

ışkından diyor, aşkından, sana olan sevdamdan, sevgimden diyor, geçmeye diyor, gözüm kesmiyor dedi sevgili Orhan Baba. Şimdi sırada çok güzel bir eser var. Osman abi, Osman ustam, selam olsun. Bu şarkıları kolay kolay kimse dinleyemez. Ve radyolarda da bu şarkıları, bu türküleri özellikle kolay kolay duyamazsınız. Tavacı Kebaphan açıldığı günden bu yana hizmetin, lezzetin ve kalitenin en güzelini değerli halkımıza tattıran Tavacı Kebaphan'ın değerli ustaları, sevgili Osman ustama, sevgili Yunus ustama ve değerli ekibine ve değerli kıymetli müşterilerine özellikle armağanım olsun. Selam olsun diyelim. Turgut Baba dinleriz abi, huzurum kalmadığını. Barış Manço dayımızı bir rahmetle analım öncesinde. Uzun yol değerli merhum kaptan şoförlerinden özellikle Barış Manço dayımıza da hitabende, Turgut Baba'ya hitabende özellikle bir huzurum kalmadığını dinleriz efendim. Selam olsun diyelim. Sevgili Osman Deli abi dinlemedeyiz, bizler de takipteyiz demişler. Selam olsun, armağanım olsun. Yiğit Kemal'a selam olsun. Yatırımın mimarı sevgili Polat Grup, sevgili Hayat Polat için yine tüm sevenler için armağanım olsun. Özlem Özdil'in o güzel türkülerinden bir tanesi. Hepsi güzel ama o güzel türkülerden sadece bir tanesi.

devam edelim öyleyse. Eyvallah, huzurum kalmadığını gönderelim öyleyse sevgili Turgut Özkaya için ve değerli, kıymetli, değerli babası. Benim için de değerli bir, güzel bir insandı. Değerli bir büyüğümüzdü. Sevgili Barış Manço dayımızı da rahmet ve saygıyla analım öyleyse. Onun için de armağanımız olsun. Sevgili Turgut Baba'yı da unutmayalım, ona da armağanımız olsun. Hayat devam ediyor. Öyle ya da böyle günler geçiyor, aylar geçiyor. Dün gördüğümüzü bugün göremiyoruz. Yarını sahibi Allah. Kalp kırmaya değmiyor. Üzülmeye değmiyor diyoruz ama hayat şartları bazen insanı üzüyor, yoruyor, yıpratıyor ama hayat öyle ya da böyle devam ediyor. Erdi babanın dediği gibi, değil mi?

Her zaman dediğim gibi nerede bir Kral Ferdi şarkısı duyarsanız, işitirseniz muhakkak o kısık sesi dinlenmez diyoruz. Farkımız, tarzımız. Ferdi Baba baş tacımız, rahmet ve saygıyla analım. Kral Ferdi'nin kral şarkılarından bir tanesi, alimin en kralındaydı.

Devam edelim bakalım hemen şöyle. Sevgili Murat kardeşime selam olsun özellikle. Gece kartallarından sevgilim Murat Bey'e selamlar olsun. Yeni sanayinin değerli kıymetli esnaflarından Fatih Otocam, sevgili Fatih Tufan ve değerli müşterilerine selamlar olsun. Ünlü Kebap'tan sevgili Hakan Abo, değerli kardeşim de pazartesi günü itibariyle de Kurban Bayramı'nın hemen ardından sizler hizmetin en güzelini sunmaya başlıyor, haberiniz olsun. Ona da selamlar olsun diyelim. Ve meşhur Rizeoğlu Ciğerci Vakıf Ustam gece 01'e kadar, sabahın erken saatlerinden gece 01'e kadar da hizmetin en güzelini sunuyor. Ve o güzel mekanda katmerin doçenti, şehrimizin doçenti diyebiliriz aslında. Sevgili katmerin doçenti Şerif Usta da şu anda meşhur Rizeoğlu Ciğerci Vakıf Usta'nın yanında beraber bizleri takip ediyor. Ona da selam olsun diyelim. Değerli güzel insanlara, o güzel mekanın değerli misafirlerine, Anadolu Ajansı Kilis muhabiri özellikle değerli kıymetli değerli bir büyüğüm, değerli bir üstadım özellikle İbrahim Öcan, sevgili İbrahim abiye, değerli ailesi ve tüm sevenlerine hitaben dermanım olsun, selamlar olsun. Yükledim hasretin tüm çilesini, yürüdüm, yürüdüm yolum bitmedi. Sevgili Azer Baba.

0: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34 0541 954 56 88 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii Karşısı. Telefon 0348 813 50 55 0537 869 1691 En iyiler bizimle.

vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

Sevgili Kral Ferdin'le Kral Şarkıları'ndan bir tanesi. Alemin en kralındaydı. Eyvallah. Devam edelim. 21.36 yaptık. Alem Sultan'da saatlerimizi. Sevgili Enver Yılmaz. Hele

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

Ne kadar süslesen rüyalarımı, sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecemi.

Kör şeytan resmini yırt at dese de ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

0: karnımı gibi.
1: Sevgili Kral Ferdin'in de Kral şarkılarından bir tanesi, alemin en kralındaydı. Ben müsaadenizi istiyorum. Sevgili Emin abi selam olsun. Sevgili Emin Bey'den özellikle sıradaki şarkıyı bana ve eşim Kübra Hanım'a özellikle armağan eder misin demişler. Selam olsun değerli ailesi için ve tüm sevenler için sevgili Emin abiye göndermiş, armağan etmiş olalım öyleyse. Yarın sabah saatler 9 ile 11 arasında sabahın en güzel saatlerinde şehrin en güzel frekansı tam kanal 106'da kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Şimdilik bana müsaade edelim. Alemin en kral radyosu, radyonun sultanı dinlemeye, gönlünün sultanı dinletmeye devam ediyorsunuz. Yarın sabah saatler 9'da görüşmek ümidiyle.

Yine özellikle son güzel eserimiz, son güzel çalışmalar Can Ciğer ailesine, özellikle sevgili Sinan Usta'ya ve sevgili Abdal Usta'ya. Can Ciğer Kebap ve Çorba Salonu değerli müşteriler için de armağanımız olsun. Yarın sabah saatleri 9 ile 11 arasında görüşmek ümidiyle. Şimdilik bana müsaade. Aliminin Kral Radyosu, Radyonun Sultanı dinlemeye, gönüllerin Sultanı dinletmeye devam ediyorsunuz. Hayırlı akşamlarınız olsun.

gör. Her şeyin girici bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

0: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı Leyla Güzellik Salonu.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon: 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
2: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.

0: vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
2: Hayda.

0: hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sultan Efendi.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

Bak giderim, bak giderim buralardan giderim. Yeterim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim, kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim lele.

Yaz beni yarim yarim, böyle güzel bir eserle başladı Kır Kahvesi. Ben Duygu Karataş, yine en güzel eserlerle bulunduğunuz ortamlarda sizlere eşlik edeceğim. Hepiniz radyomuza ve gönlümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bugün yine çok güzel seçimleriniz var ve hepsini radyomuz ayrıcalığıyla sizlere ulaştıracağız. Ve söylediğim gibi çok güzel seçimler var ve tabii ki paylaşımlar. Hepsi için teşekkür ediyorum. İyi ki bizimlesiniz. Hemen bir istek eseriyle devam edelim. Yavuz Bingöl ve Gül'e yazdım. Yine hem müziği hem sözleri muhteşemdir. O zaman şöyle biraz daha açalım radyoların sesini.

Söylediğim kadar güzel değil mi? Harikaydı. İyi ki paylaştık. Hemen iletişim adresimizi de hatırlatalım. Yine sizler program süresince aklınıza düşenleri bize ulaştırın. iletişim@duyguylekirkahvesi.com ve Facebook'tan Duygu ile Kır Kahvesi'nden günün her saatinde bize ulaşabilir. Duygu ve düşüncelerinizi, istek şarkılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Evet, sana bıraktım ve Gülben Ergen keyifli bir şarkısıyla kır kahvesindeydi. Ve bu bölümde pop tarzındaki isteklerinizle sizleri buluşturacağız. Yine harika seçimler ve tabii ki paylaşımlar. O şarkılardan biri ve Ferhat Göçer. Bu şarkının da yeri bir başkadır. İstiyorum ki şöyle biraz daha açalım radyoların sesini. Duygu'nun da bütün konuklarına özel armağanı olsun.

Dinleyicimiz diyor ki, yırtarak geçiyor törpüleyen zaman. Şuramızda bir şey var, acıya benzer, umuda benzer. Böyle günlerde her şey hem acıya hem umuda benzer. Teşekkür ediyoruz, çok güzel bir paylaşım. Ve Şükrü Erbaş dizeleri, iyi ki bizimle paylaştınız. Seçimleri de çok güzel. Gülay ve Beni Verme Ellere, yine keyifle dinleyeceğiniz bir şarkı. O zaman yine herkese armağan edelim.

Erol Evgin ve Sıla düetini bekleyen dinleyicilerimiz var. Ateşle oynama hemen paylaşacağız tabii ki. Yine çalışıyorlarmış. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim. İnşallah işleriniz de bereketli olsun. Ve yine onun dışında radyomuzu her gün dinlediğini özellikle belirten dinleyicilerimiz var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ve diyorlar ki farkında mısınız bilmem. Kimse kendi acısını bile duymuyor artık demişler. Ve Türkiye gündeminden biraz bahsetmişler. Evet, zor günler geçiriyoruz ya da biraz daha çetin günler yaşıyoruz desek doğru olacak. Ama inşallah her şey de yoluna girecektir. İnancımız da sonsuz. Ve hemen bu güzel şarkıyı da sizler için dinleyelim.

koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bölgenin en iyisinde sizlerin seçtiği pop tarzındaki şarkılarla Kır Kahvesi devam ediyor. Yine çok özel seçimler var bu bölümde. Onlardan bir tanesini Tarkan yorumuyla dinleyelim. Gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başka birini görmez diyor. Hazreti Mevlana'nın dizeleri, teşekkür ediyoruz paylaşımları için ve hemen istekleriyle buluşturuyoruz.

Ahmet Telli bir şiirinde diyor ki, unutulan şarkıların son söylendiği geceler vardır hani. Bir daha söylense de ne ses o ses, ne gece o gece. Hani keder zehir gibi akar gece boyu. Uyumak en güzel zamanların, hani bazen üşümek yanmaya eşittir. Sevmek en güzel şarkıdır. Seni özlemek en kötü zamandır.

Hepimiz dünyanın en iyi aşıkları olabiliriz ama sorumluluklarını da tabii ki yerine getirmek gerekiyor. Aşk bambaşka bir şey. Aşk olsun diyelim ve devam edelim. Özlemişiz bu şarkıyı da, iyi geldi. Teşekkür ediyorum seçim için. Bora Duran'la devam edeceğiz. Yak Beni dinleyelim sonra Kır Kahvesi'nde. Nostalji bölümünün özel seçimi sizinle olacak. Radyonuz ve yüreğiniz açık olsun.

0: Duygu'yla Kır Kahvesi devam ediyor.
1: Kır Kahvesi'nde nostalji zamanı.

Aslı Güngör ve Sinan Özen düeti, çok güzel bir şarkı. Bugün siz tercih ettiniz, biz de Kır Kahvesi'nde paylaştık. Şimdi bu bölümde her zamanki gibi çok derin eserlerimiz var. Ve tabii ki çok da güzel paylaşımlar. Teşekkür ediyorum yine, hepinizin yüreğine sağlık. Hemen o istek şarkılarından birini daha ulaştıralım. Günel ve Adı Yok, lütfen dinletin demişti dinleyicimiz. Yine çalışıyorlar ve bütün çalışma arkadaşlarına ve radyodaki arkadaşlarımıza armağan etmişler. Onlar adına da teşekkür ediyor ve sizi isteğinizle buluşturuyoruz.

0: dayansam.
1: Dinleyicimiz diyor ki ben aşk nedir bilmem, eski kafalıyım. Bir seni bilirim, bir de adın geçince sıkışan kalbimi. Ne güzel dizeler, teşekkür ediyoruz. İstek şarkıları da çok özel. Çok uzun zamandır dinlemediğimizi hissettim. İstek şarkısını görünce ve Ebru Gündeş, Dertler Benim Olsun, şöyle bir Orhan Gencebay eseri. Şu dakikalarda herhalde hepimize de çok iyi gelecek. Armağan olsun.

0: Kır kahvesinde şimdi şiir zamanı. Şiir zamanı.
1: Kaçıncı kaçışım bu senden, tüm ölmüş kuşakların köhne kurallarına inat. Kıl çadırlara, ölümün bir kez bile varmadığı mağaralara, kaçıncı kaçış? Parçalanmış ayaklarımla açıldı sana giden yol. Yanılışımla çoğaldı bu ateş kasırgası ve sana dönüştü gittiğim çöller. Açtığım dağlar, düştüğüm uçurumlar, doğan gün, açan gül, unutuşun sonsuzunda kuduran rüzgar, yıldızlar ve bazen ay bildim seni. Kimi zaman denizlere giz katan esrar. Yine iklimindeyim, tüm kaçış yolların esberimde. Döndüm durdum sonsuz labirentlerde. Sana ulaşan yolu bilemedin sen bile. Hangi kara lanet bin yıllar önce bize kavuşmayı haram kıldı? Sevgilim söyle.

Evet, dönüp dolaşıp geleceğimiz yer aynı yer galiba. Şimdi bu eseri zaten çok seviyoruz ama Muazzez Ersoy'un bu kaydını dinlemiş olmak bizi çok daha geçmişe götürüyor. O yüzden de çok kıymetli. Bugün istekler arasında görünce de mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Evet, dün söz vermiştik hiç değilse bir eser fazla dinletmeye gayret edeceğiz bu bölümde diye. İnşallah sözümüz de yerine gelecek. Çok güzel seçimler var ve onlardan bir tanesini Nesrin Ersipahi yorumuyla dinleyeceğiz. Dertte ne ağlayıp gezersin burada? Ağlatırsa Mevlam yine güldürür.

Öyle ya, ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Hayatta her şey bizler için ve doğal olarak bir günümüz mutluysa bir günümüz hüzünlü geçebiliyor. Ya da bir günümüzü çok rahat geçiriyorsak ertesi bir gün biraz rahatsız olabiliyoruz. Ama hayatın geneline baktığımız zaman aslında iyi yaşadığımız zaman dilimi çok daha fazla. İnşallah daha da artsın. Hoş birçok şey de kendi elimizde. Bunu da programlarımızda çok sık yine hatırlatıyoruz sizlere. Anı yaşamak ve hayatı iyi yaşamak. İnşallah düşlediğimiz gibi olsun. Şimdi Cengiz Han Sönmez'den eser bekleyen dinleyicilerimiz var. Eser de muhteşem, Pişmanlık. Çok da güzel anlatacak. O zaman armağan olsun.

İyi ki yapmışım, iyi ki yaptım dedikleriniz çok olsun dileyerek bugün de Kır Kahvesi'ni noktalıyoruz. Katılımınız ve paylaşımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ömrümüz olursa bölgenin en iyisinde yarın yine aynı saatte buluşacağız. O süreye kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.
1: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi. Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştim, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.